İki farklı insan, iki

0: dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Buse.com'dan Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
0: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
3: Telefon 0540 014 çift 033.
7: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayın.

de. Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.

0: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
1: ABM Yapı Market açıldı.
0: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
1: ABM Yapı Market'te.
0: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
3: Güney Akdeniz seyahatte yolculuklarınız daha konforlu, daha güvenli. Anamur, Alanya ve Antalya güzergahında gerçekleşen yolculuklarda yolculuğun keyfini Güney Akdeniz seyahat ayrıcalığıyla yaşayın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
4: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
5: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
4: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
5: Telefon 0540 014 çift 033.
6: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Eylül ayı olan toplantısı birinci birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 70 ve komisyonlara havale edilen 23 olmak üzere toplam 93 madde görüşüldü. Toplantının başında 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla geleceğin teminatı öğrencileri ve emektar öğretmenleri kutlayan Başkan Seçer başarı dileklerini iletti.
1: Çocuklarımızın eğitim yolculuğuna katkı sunma amacıyla 13 ilçemizde, ki bunu 2021 yılından bu yana yapıyoruz, dezavantajlı mahallelerimizde bu yılda 141 okulumuzda eğitim öğretim gören 17 bin öğrencimize, yani her iki öğrencimizden bir öğrencimize çanta ve kırtasiye setlerini ulaştırıyoruz. Geçtiğimiz hafta başladık okullarımıza dağıtımına. Bu hafta sonuna kadar sanıyorum tamamlayacağız. İlk çantam projemiz 2021 yılından bu yana devam ediyor ve şu ana kadar da toplamda o tarihten bu tarihe 110 binine çanta ve kırtasiye setini istikrarlı bir şekilde teslim ettik. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitsizliğini giderecek hizmetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
0: Konuşmasında ahilik kültürünün emeğin, alın terinin, dürüstlüğün, dayanışmanın ve paylaşmanın kültürü olduğunu vurgulayan Seçer, emeğiyle Mersin ekonomisine ve sosyal yaşama katkı sunan tüm esnaf ile sanatkarların ahilik haftasını da kutladı. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 16-22 Eylül tarihleri arasında herkes için hareketlilik, nesiller arası adalet temasıyla dolu dolu kutlanacağını belirten Başkan Seçer, hareketlilik anlayışlarının güvenli, eşit, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım olanaklarıyla şekillendiğini vurguladı.
1: Tüm hemşehrilerimizi hafta boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerimize katılmaya, mümkün olduğunca yürümeye, bisiklete binmeye ve toplu taşımayı kullanarak daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Mersin için hareketliğin parçası olmaya devam ediyoruz.
0: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtım.

0: ilk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi?

adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
10: Haberler. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalıp kısalmayacağına ilişkin açıklama yaptı. Tekin 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalmasına yönelik toplumsal bir uzlaşı olması durumunda adım atılabileceğini söyledi. Adalet Bakanı

0: Akın Gürley'in açıkladığı yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları iddia edilen firma yöneticilerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 41 firma yöneticisi hakkında gözaltı kararı verilirken Mersin'de 5 kişi gözaltına alındı. Silivri açıklarında denizden çıkarılan ve ilk etapta kimliği belirlenemeyen cansız bedenin batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu belirlendi. Kimlik Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeyle kesinleşti. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Biri adli kontrolle serbest bırakıldı. Böylece soruşturmadaki tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de 2026 yılında en yüksek gelir sağlayan meslekler belli oldu. Aylık ortalama 456 bin lira gelirle noterlik ilk sırada olurken pilotluk 350 bin, yazılım mühendisliği ise 348 bin lirayla listenin en üst sıralarında yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi Ağustos'ta 12,9 milyar lira fazla verdi. Ocak-Ağustos döneminde ise bütçe açığı 1 trilyon 308 milyar liraya ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon raporunda Amerika-İsrail-İran Savaşı'nın ABD'de mühimmat sıkıntısı ve tedarik zincirlerinde aksamalara yol açtığı belirtildi. Savaşın Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyetinin 34 milyar dolar olduğu açıklandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çocuklar için şenlik düzenledi. Etkinliklerle çocukların sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sunuldu. Tarsus Belediyesi Çöplü ve Yaramış mahallelerinde yol bakım ve düzenleme çalışması yaptı. Çöplü'de 1500 metre, Yaramış'ta ise 1400 metrelik yol bakımdan geçirilirken farklı güzergahlarda reglaj ve tesviye çalışmaları gerçekleştirildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri 13 okul çevresi ve 18 öğrenci servisinde denetim gerçekleştirdi. Uygulamada 142 kişinin GBT sorgusu yapılırken 11 iş yeri kontrol edildi. Mersin kız hokey takımı elde ettiği başarılarla Türkiye genelinde dikkat çekmeyi sürdürüyor. Konya'da 7-12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen 14 yaş altı kızlar hokey ikincilik playoff müsabakalarında mücadele eden Mersin ekibi turnuvayı Türkiye dördüncüsü olarak tamamladı. Mersinli masa tenisçiler Muğla'da düzenlenen minikler bölge takım ve ferdi yarışmalarında önemli başarılara imza attı. Kız ve erkek takımları ikinci olurken ferdi müsabakalarda 7 Mersinli sporcu Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bugün 16 Eylül Çarşamba ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni gün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirsin temennisiyle Manşet programıyla yeniden karşınızdayız. Yine gündeme dair bilgileri aktaracağız sizlere. Yine gazetelerin ilk sayfalarına yansıyan gelişmeleri değerlendireceğiz hep birlikte. Evet, bizleri İçel TV ve Sant TV ortak canlı yayından izliyorsunuz. İçel TV ve Sant TV ait sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz ve Sen FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan kucak dolusu selam ve sevgilerimizi iletiyor. Hayırlı yolculuklar diliyoruz yolda bizleri dinleyenler için, hem sürücülerimize hem de yolcularımıza, evlerinde ve iş yerlerinde bizleri dinleyenlere de hayırlı, bol, bereketli bir gün olması temennisinde bulunarak iyi bir gün olsun diye ekleyelim. Evet, yine gündemle ilgili konulara baktığımızda sevgili izleyicilerimiz, özellikle erken seçim var mı yok mu? Türkiye bir erken seçime girecek mi, girmeyecek mi? Sözleri ve söylemleri artık yüksek perdeden konuşulmaya başlandı. Ki nitekim Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi memleketi olan Rize'de yaptığı konuşmada seçime dair ve bunu da başarıyla atlatacaklarına dair olan inancını belirtmesi, olası bir erken seçim mi var havasını aslında biraz daha estirdi. Nitekim Şamil Tayyar da bir bomba kulisi aslında paylaştı. İşte AK Parti Genel Merkezi'nde konuşulan iki tarihten bahsediliyor. Şamil Tayyar parti genel merkezinden bir arkadaşının 2028 seçimleri için ilk turda 2 Nisan, ikinci turda da 16 Nisan tarihini tahmin ettiğini aktardı diyor sevgili izleyicilerimiz. Yani gündemde erken seçim yok diyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'deki yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağına inanıyorum sözlerinin erken seçim işareti olarak yorumlanmasının ardından Şamil Tayyar konuyla ilgili değerlendirme yaptı. Tayyar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de erken seçimin gündemde olmadığını söylediğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı. Parti Sözcüsü Ömer Çelik de ifade etti. Gündemde erken seçim yok. Tayyar ayrıca parti içinde erken seçime ilişkin bir hazırlık veya beklenti duymadığını belirtti. Şamil Tayyar daha önce 2027 yılının Ekim veya Kasım aylarının konuşulduğunu, ancak son dönemde Nisan 2028 ihtimalinin öne çıktığını söyledi. Tayyar'ın önceki açıklamalarında erken seçim ihtimalinin oldukça düşük olduğunu savunarak Nisan 2028'i işaret ettiği görülüyor diyor. İlk tur 2 Nisan, ikinci tur 16 Nisan tarihleri tahminleri konuşuluyor sevgili izleyicilerimiz. Tabii aslında tüm siyasi partiler uzun bir zamandır olası bir erken seçim ihtimaline karşı tedbirlerini almıştı. Böyle bir ihtimalin biliyorsunuz aylar öncesinden konuşulduğunu hepimiz şahitlik ettik. Herkes konuşuyordu. Hatta o zaman henüz Cumhuriyet Halk Partisi bölünmemişken Sayın Özgür Özel'in erken seçim talepleri vardı. Hadi hodri meydan gibi sözler kullanılıyordu. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir dönem daha Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için bir erken seçimin formül olarak ortaya konulduğu ve bu vesileyle de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha aday olma yolunun açılacağı yönünde çok sıkça konuşuldu. Yani gündemde oldu bu konu. Bakalım önümüzdeki günlerde erken bir seçim olacak mı? Bu seçim denildiği gibi Nisan'da, 2028 Nisan'ında olacak mı? Hep birlikte görüp izleyeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Tabii siyasi partilerin derdi seçim olabilir ama vatandaşın derdi ki

Yani vatandaş şu an seçimden ziyade geçim derdiyle meşgul. Alım gücünün zayıflaması ile ilgili sorunların çözümlenmesi talebinde bulunuyor vatandaşta. İşte bakalım önümüzdeki günler neyi işaret edecek, neyi gösterecek, nasıl bir tutum, hal ve hareket olacak. Bunları hep birlikte takip edip göreceğiz sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz. Evet, dediğimiz gibi bir de okulların açılmasıyla birlikte trafikte bir yoğunluğun yaşandığı ve bunun ilk güne münhasır olduğunu söylemiştik. Nitekim öyle oldu. İlk günden sonraki süreçlerde trafiğimiz biraz daha rahatladı. Biraz daha böyle bilinçli bir şekilde hareket edildi. Kimi vatandaşlarımız kendi özel araçlarıyla çıkarken, kimi öğrencilerimiz işte henüz servislerini ayarlayamayanlar, hem servisler, hem otobüsler, hem dolmuşlar, hem de özel araçlar, bir de kuyulukta yapılan yol çalışmasının bitmiş olması trafiği baya baya bir rahatlattı aslında. Kuyuluktaki yolunda trafiğe açılmasıyla birlikte biliyorsunuz orada da büyük bir çalışma vardı. Güzel bir çalışma oldu aslında. Bu çalışma trafiği bir nebze olsun rahatlatacak bir adım daha oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Zaten açıldığı ve faaliyete girdiği trafikteki o sıkışıklığın bittiğinden anlamıştık. Tekrar tekrar emeği geçenlere ve bu kadar hızlı bir şekilde tamamlanıp yürürlüğe girmesi, faaliyete girmesi de önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Evet, trafikte de işte bir azalma meydana geldi, bir hafifleme meydana geldi. Oturdu raylar yerine aslında okulların açılmasıyla birlikte raylar yerine oturdu. Tabii okullarla ilgili henüz bir takım olumsuzluklar gelmedi. İnşallah da gelmez. Hani hep beklentimiz o yöndeydi ya işte okullarda yok zorla bağış alınıyor, işte bir takım sorunlar, sıkıntılar. Orada öğretmenleri gördük. Dikkat ederseniz önlüklerini giymişler. Yeni eğitim öğretim yılında biliyorsunuz kılık kıyafet yönetmeliği kapsamında öğretmenlerin okulda özellikle derslere girerken de önlüklü girmesi talep edilmişti. Bu yönde bir çalışma başlatılmış. Nitekim okulların açılmasıyla birlikte şu an ekranlarda da görüyorsunuz öğretmenlerin o önlükleri giydiklerini görüyoruz. Hani burada bir karşı duruş olur mu? İşte birileri biliyorsunuz bu konu çok tartışıldı. Ya işte öğretmenlerin önlüğüne mi kaldı? Evet, öğretmenlerin önlüğüne kaldı her şey. Bir yönetmelik nasıl giyinilmesi gerektiğini söylüyorsa bu resmi kurumlarda zaten var olan bir şeydir. Kılık kıyafet yönetmeliği. Ya bu askerde de vardır. İşte resmi kurumlarda da vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dahi vardır. Yani sanki yeni bir yönetmelikmiş gibi ortaya atılmaya çalışıldı, işte yaygara kopartılmaya çalışıldı ama ya giyeceksin denildiği zaman giyilecek. Giymek istemeyen öğretmen de istifasını basıp gidecek. Yani bu kadar basit ve net. Yani ben öğretmenlerin veya işte o sendikaların önlüğe neden taktıklarını da anlamış değilim. Yani neden önlük? Önlük giymeyecek. Öğretmenin kılık kıyafetine yani nasıl karışılmaz? Gördük nasıl giyindiklerini gördük, nasıl vücut hatlarını gösteren kıyafetlerini gördük. Ya bunlar zaten yoktu ki önceden. Şimdi var olan bir şey daha önceden de mesela ben ortaokuldayken bile öğretmenler önlük giyerdi. Ortaokulda düşün. Yani burada önlük giymenin kusuru nedir ki? Yani yanlışı nedir ki bu kadar tepki verildi? Gördük işte yeni eğitim öğretim yılı açıldı. Öğretmenler de önlüklerini giydi. Zaten okul süresi boyunca önlüklerini giyecekler, çıkacaklar. Bitti gitti. Ya bunu bu kadar büyütmenin mantığı yoktu. Bence hadi eğitimde kaliteyi artırmak adına bir şeyler yapmamız lazım. Hani bu konuya daha çok fikirlerimizi ortaya koyup zamanımızı buna ayırmamız lazım. Yok efendim yetkililer önlük giyme zorunluluğu getirdi. Hayır efendim biz buna karşıyız. Bu kısır tartışmalar hiç kimseye fayda getirmez. Getirmeyeceğini de hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani daha önce zaten vardı böyle bir sistem. Okullarda öğretmenlerin önlük giymesi. Zaten dikkat edin birçok eski Türk filmlerini izlediğinizde özellikle Hababam sınıfında dahi izlediğinizde hep böyledir yani. Eskiden gelme bir
kıl kıyafet yönetmenindeki o düzen şimdi de devam edecek. Yani gerçekten bunu çok farklı yönlere çekmenin hiç mantığı yoktu. Buna zaman ayırmak gerçekten zuldü. O yüzden çok da böyle hani ters tepki olmadı. Olumlu gelişmeler yaşandı. Öğretmenlerimiz de bu konuda kıl kıyafet yönetmeliği gereği kendilerine uygulanan bu duruma karşı tepki göstermeden önlüklerini giydiler. Paşalar gibi mis gibi yeni eğitim öğretim yılı dönemine başladılar. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyelim. Birçok güvenlik tedbirleri alınmıştı biliyorsunuz. Zaten okulların açıldığı ilk gün kentimizin genelinde bir güvenlik güvenli ortam yaratma noktasında hemen hemen her yerde polislerimiz görevlerini icra ediyorlardı. Hatta birçok vatandaşımız ne oluyor? Yani hani bakan mı geliyor, kim geliyor memlekete, bu kadar emniyet tedbiri alınıyor, niçin alınıyor gibi sohbetler ediyorlardı. Sonra herkes okulların açılmasıyla birlikte yaşanabilecek aksiliklere karşı, ki biliyorsunuz yapılan operasyonlarda da okullarımızda bir takım olumsuzluklar yaratmaya çalışan gruplar enselendi, yakalandılar, gözaltına alındılar. Bu da güvenliğe verdiğimiz önemin, ehemmiyetin ne kadar yerinde olduğunu gösteren bir durumdu. Okullarımızda artık güvenli okul. Velilerimizin de yeni alan tedbirler kapsamında yöneticilere, idarecilere hiçbir zorluk çıkartmaması da önemli bir gelişme. Aslında hepimiz seferberlik ilan ederek bu konuda anne babalar, öğretmen idareciler beraber bu işin üstesinden geliriz, ki geldik. Gelmeye de devam edeceğiz. İşte güvenlik tedbirleri artırdı okullarımızda. Zaten biliyorsunuz daha önce de okullarımızın önünde, okul önlerinde hem güven timleri hem sivil polisler birçok konuda aslında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı zaten sahadaydılar. Bu biraz daha arttırıldı. Okulların içinde de artık güvenlik tedbirleri alındı. Bu da önemli gelişmeler. Olması gereken gelişmeler. Kimse bunu farklı yönlere çekmesin. Kimse bu konuda da zorluk çıkartmasın. Özellikle veliler bu konuda idarecilere ve alınan tedbirlere riayet etsinler. Her şey güzel olacak, her şey iyi olacak diye tekrar söyleyelim. Tekrar yeni eğitim öğretim yılı öğrencilerimize, öğretmenlerimize, Milli Eğitim Camiamıza ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyerek bu konuyu da kapatalım. Evet, gazetelerimize de geçeceğiz. Gazetelerimizin ilk sayfalarını paylaşacağız. Bakalım gazetelerimizin gündeminde hangi konular var. Ama tabii Ailem Güvende operasyonunu hepiniz duydunuz. Yani Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde, emniyet müdürlükleri çerçevesinde Mersin'de dahil olduğu bu Ailem Güvende operasyonları aslında önemli, ki birçok vatandaşımız da bu yapılan operasyonun, Türkiye genelinde yapılan bu operasyonun çok önemli olduğuna dikkatleri çekiyor. Mersin'de de Ailem Güvende operasyonu çerçevesinde müstehcenlik ve fuhuş başta olmak üzere birçok suçtan gözaltına alınan şüphelilerden 28'i sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Yani onu da dipnot olarak aktaralım. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonu ile Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği tarafından müstehcenlik, fuhuş ve LGBT derneklerine yönelik çalışma yapıldı. Çalışma sonrasında Mersin genelinde birçok adres belirlenerek eş zamanda Ailem Güvende operasyonu düzenlendi. Toplam 36 şüpheli yakalandı. Operasyonda Mersin'de 33, Ankara, Sakarya ve Antalya'dan da birer olmak üzere toplam 36 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülerek ifadesi alınıp bugün adliyeye sevk edildi. Müstehcenlik, fuhuşa teşvik, aracılık ve zorlama gibi suçlardan nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 28'i tutuklandı. 8'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Çok sayıda sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi sevgili izleyicilerimiz.
Öte yandan Mersin merkezde faaliyet gösteren iki dernek hakkında kapanması için

0: gerekli yazışmalara başlandığı, bu derneklere ait 14 internet sitesi ve 186 kişisel sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği belirtildi. Buradan zaten emniyet güçlerimiz gerekli tedbirleri alıyorlar ama sosyal medyada biliyorsunuz bir cinsiyet değişikliği ve bununla ilgili yapılan sözde fenomenlik adı altında birçok aileye, aile kurumuna zarar veren oluşumlar da vardı biliyorsunuz ki yapılan bu operasyonlar neticesinde aslında çok önemli bir bulgu elde edildi. Özellikle LGBT adı altında faaliyet gösteren birçok derneğin Almanya'dan finanse edildiği ve bunun çok büyük rakam 3.7 milyon dolar gibi bir rakamdan bahsediliyor. Finanse edildiği belirlendi. Bununla ilgili çalışmalar yapıldı. Zaten emniyet güçlerimiz, istihbarat teşkilatımız bu konu üzerinde gerçekten çok titizlikle duruyor. Bu yapılan derneklere yapılan operasyonlarda da bu para trafiğine rastlandı. Oradan zaten bu açıklamayı yaptılar. Bunlar önemli. Yani bunun özgürlükle, bunun benim bedenim, bedenime karışma demekle hiçbir bağlantısı yok. Türk örf, adet, gelenek ve göreneklerinde, Türk aile yapısında bu tür çarpık ilişkilere geçit olmamıştır bugüne kadar. Bundan sonra da olmayacaktır. Yani bir takım LGBT oluşumları, işte hak, sözde hak arayışları insanları zorla veya işte farklı nedenlerle cinsiyetlerini değiştirmek için bir takım propagandalar yapıldığını, bunun sosyal medyada çok fazla ağırlıkta olduğunu hepimiz biliyorduk zaten. Bununla ilgili hep mücadele ediyorduk. Hem aileleri uyarıyorduk. Aileler bu konuda çocukları üzerinde titizlikle duruyordu. Ama sosyal medyada maalesef böyle de bir çılgınlık vardı ki bu çılgınlıkla gördük. Mesela işte mikreminler gibi o tipte, o tarzda sözde fenomen adı altında her türlü çirkefliğin, her türlü ahlaksızlığın yapıldığı ve bunun adına özgürlük denip normalleştirilmeye çalışıldığını hep birlikte gördük. Ve gördük ki devletimiz bu konuda da parmağını göstererek ben bu ülkede insanlarımı korumakla mükellefim, insanlarıma bu tür çirkeflik, ahlaksızlığın yayılmasını ve yapılmasına müsaade etmem diyerek birçok baskınlar, birçok tutuklamalar gerçekleştirdi, gözaltılar gerçekleştirdi ki devam ediyor bu çalışmalar.
1: Tekin Narşap'la Manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da.

0: yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Müjde Mezitli, İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033. Yeni dönem başlar,
3: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih. Sing this shit.

0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: Tekin Ahşap'la Manşet devam ediyor.
5: Çıkacağını söyledi diyor. Ve parakende dinamikler değişiyor diyor. Zirvede konuşan sektörün önde gelen temsilcileri e-ticaretle beraber parakende de dinamiklerin değiştiğini vurguladılar. Ve tarladan halka vurgun sistemi diyor. Fırsatçılara operasyon, 41 firma yöneticisine gözaltı. Tarladan tedarikçiye ürün fiyatları nasıl değişti diyor. Mesela mandalinada diyor. Çiftçinin beyan ettiği gerçek fiyat 16 lira. Firmanın gösterdiği alış fiyatı 32 lira. Firmanın markete satış fiyatı 35.2 lira sevgili izleyicilerimiz. Yine farklı bir firmanın çiftçinin beyan ettiği gerçek fiyat 6 lirayla 8 lira arasında değişiyor. Firmanın gösterdiği alış fiyatı 28 lira. Firmanın markette satış fiyatı 31 lira 8 kuruş. Bakın 6-8 liradan 31 lira 8 kuruşa kadar çıkıyor rakamlar. Başka bir firma çiftçinin beyan ettiği, bu sadece mandalina'da gerçekleşen rakamlardan bahsediyor. Çiftçinin beyan ettiği gerçek fiyat 5 lirayla 14 lira arası bir rakam. Firmanın gösterdiği alış fiyatı 22 lira. Şimdi çiftçi diyor ki ben 5 liradan 14 lira arasında bir fiyatla satışını yapıyorum mahiyetine göre. Firmanın gösterdiği alış fiyatı, ben bunu 22 lira 6 kuruşa satın aldım diyor. Ve firmanın markete satış fiyatı da bakın 22 lira 6 kuruşa aldığı ürünü markete 31 liradan satıyor ve tabii ki markette bunun üzerine ekleyerek karşımıza daha büyük rakamlarla çıkıyor sevgili izleyicilerimiz. Evet, işte birçok firma alınan fiyatlarla, gösterilen fiyatlar ve satılan fiyatlarla ilgili rakamlar ortaya çıkmış. Yaş, sebze, meyve piyasasında çeşidi manipülasyonlarla fiyat dengesini bozan tedarikçi firmalara operasyon düzenlendi. İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Antalya halindeki fiyat raporları ve 1029 çiftçinin beyanı dev bir soruşturmaya dönüştü. Piyasaya yaş, sebze, meyve tedarik eden 22 ildeki 41 firma yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Hazırlanan raporda zincir marketlere düzenli tedarik sağlayan bu firmaların yanıltıcı alış satış evrakları, gerçeğe aykırı stok beyanları ve abartı maliyet rakamlarıyla piyasadaki fiyat dengesini bozduğu tespit edildi diyor. Ölülere fatura kesmişler. Büyük tedarikçi üreticiden düşük bedelli mal almasına rağmen yapay biçimde maliyeti şişiriyor. Üreticiden alınan miktar makbuzla birkaç kat artırılıyor. Örneğin 200 ton limon satışı 633 ton olarak kayda geçirilmiş. Gerçekte yapılmayan satışlar yapılmış gibi gösteriliyor. Yüksek tutar ve miktardaki makbuzlar üzerindeki isimlerde çiftçilik yapmayanlar,

0: bile var. Üreticinin hiç üretmediği ürünler üzerinden sanki ticaret yapılmış gibi makbuz düzenleniyor. Milyonlarca liralık alış maliyeti oluşturmak için ölü kişiler adına makbuzlar kesiliyor. Böylece maliyetler yüksek, ürün arzı düşük gösterilip tedarik zinciri uzatılarak sağlıksız ve manipülatif fiyat oluşumunun önü açılıyor denmiş. Ve ekosisteme böyle para verdik diyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında ihale karşılığı rüşvet alınan isimler mahkemede sistemin nasıl işlediğini anlattı. Dijital deneyim müzesini yapan Çelik, ihale ve sözleşme yapılmadı. Benden sahte fatura ile 12 milyon lira aldılar. Kültür AŞ'den 100 milyon lira üzerinde ihale alan Maden, adrese teslim ihaleler verdiler. Sisteme %10 rüşvet verdim. Ağaç AŞ'ye iş yapan Güney'de, genel müdür Ali Sukas yukarısı istiyor dedi. Benden her iş için %10 rüşvet aldı diyor. Ve Cumhuriyet Gazetesi, iktidar PISA sonuçları ile övündü. Eğitimciler uçuruma dikkat çekti. Eğitimde başarı zengine yaradı diyor. 15 yaşındaki öğrencilerin okuma, matematik, fen bilgisi bilgilerini ve becerilerini gerçek yaşamdaki zorlukların üstesinden gelmek için kullanma yeteneklerini ölçen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı sonuçlarına göre Türkiye tüm alanlarda sıralamasını yükseltti. İktidar eleştirileri kompleksli zihniyetin hezeyanları olarak niteledi. Ve Diriliş Postası, ölülerden bile meyve aldılar diyor. Tarladan sofraya uzanan fiyat zincirinde dikkat çeken bir soruşturma başlatıldı. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Vergi Denetim Kurulu'nun 225 sayfalık raporuna göre çiftçi beyanları ve müstahsil makbuzlarında ortaya çıkan tarladan tedarikçiye ve oradan da markete giden ürünlerin fiyat değişikliği ortaya çıktı. 13 ölü adına 13.4 milyonluk makbuz kesilmiş. 1,5 ton üretim 36 ton olarak gösterilmiş. Tarladan 6'ya alıp 28 liraya kaydettiler diyor. Rapordaki fiyat farkı da fahiş fiyat oyunu çarkının nasıl işlediğini gözler önüne serdi. Çiftçinin 6-8 liraya sattığını beyan ettiği mandalina kayıtlarda 28 liralık maliyetle gösterildi. Gerçek üretici fiyatı ile belgelerdeki tutar arasındaki farkın maliyetlerin şişirilmesine ve yüksek satış fiyatının kağıt üzerinde normal gösterilmesine hizmet ettiği değerlendirildi. Evet, ve sevgili izleyicilerimiz, gazetelerimize şimdilik kısa bir ara vereceğiz. Ali Gürkan Şamiloğlu'na gidip gündeme dair bilgileri alacağız. Ali Gürkan Şamiloğlu, söz sende.
1: Merhaba, günaydın. İçel TV ve Sun TV seyircilerimize, radyo dinleyicilerimize güzel bir gün diliyorum efendim. Gündemde öne çıkan konulara değinelim. Kısaca ayrıntılar tabii haber bültenlerimizde, programlarımızda olmaya devam edecek. Şimdi şuradan başlayalım efendim. Türkiye genelinde neredeyse ama tabii büyük kentlerde daha yoğun bir şekilde ve en başta olmak üzere Ailem Güven'de operasyonu gerçekleştirildi. Ailem Güven'de operasyonları İstanbul, İzmir gibi büyük kentlerde olmakla birlikte Mersin'de de gerçekleştirildi efendim. Ailem Güven'de operasyonları kapsamında gözaltına alınanlar arasında gazeteci Tuğba Tekerek ve Kaos GL yöneticilerinin de bulunduğu 8 kişi de tutuklandı. Şimdi tabii LGBT derneklerine yönelik yapıldı bu operasyon. Ve tabii LGBT derneklerinin bazılarının süreç içerisinde özellikle seçimler döneminde Almanya, Avusturya ve Hollanda gibi bazı Avrupa ülkelerinden, ülkelerindeki bazı derneklerden, vakıflardan ve fonlardan bu derneklere yüklü miktarlarda paralar gönderildiği de belirlendi. Şimdi tabii Mersin'de de müstehcenlik ve fuhuş çerçevesinde operasyon gerçekleştirildi ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. Mersin'de de LGBT derneklerine yönelik baskınlar gerçekleştirildi. Ailem Güven'de operasyonu kapsamında ve gözaltına alınan kişilerden, adliyeye sevk edilenlerden 28'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

verildi. Ayrıca tabii Mersin'de yapılan Ailem Güvende operasyonu kapsamında müstehcenlik ve fuhuş soruşturmasıyla ilgili provokatif paylaşımlar yapan ve LGBT propagandası yaptığı belirlenen 60 sosyal medya hesabı hakkında da engelleme kararı verildi. Bununla birlikte aynı zamanda LGBT derneklerinin internet sitelerine erişim engeli getirildi. Sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi efendim. Tabii bununla birlikte Ailem Güvende operasyonları kapsamında dün LGBT derneklerinin çağrıları vardı. Bu çağrılar çerçevesinde İstanbul'daki operasyonlarda gözaltına alınanlar adliyeye götürülmek üzere hazırlandıkları sırada çağrılarla adliyede, İstanbul Adliyesi önünde özellikle yoğun bir kalabalık oluştu ve bu operasyonları protesto etti bu kalabalık ve kalabalığa da polis müdahalede bulundu. 106 kişi gözaltına alındı ve LGBT derneklerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltıları protesto etmek için adliye önündeki kalabalıktan 106 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Bir Gün Gazetesi muhabiri Sarıya Toprak ve Alman ARD televizyonu muhabiri Şener Azak da bulunuyor efendim. Tabii soruşturma ayrıntılı bir şekilde devam ediyor. Hem LGBT derneklerine yapılan operasyon, Ailem Güvende çerçevesi altında yapılan diğer operasyonlar ve tabii bununla birlikte gözaltına alınanların adliyeye çıkartılışı sırasında LGBT derneklerinin çağrılarıyla adliyeler önünde toplanan kalabalığa yapılan operasyon ve müdahale sırasında gözaltına alınanlarla ilgili soruşturmalar devam ediyor. Şimdi devam edelim. Bir operasyon haberi daha var. Ona da değinelim. Bu da son saatlerde, sabah erken saatlerde olan bir operasyon. Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı'yla Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla sendikalara, ülkemizde bulunan sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli AIDO yazılım şirketine operasyon düzenlendi. Bu operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda ele geçirilen dokümanlara ve elektronik malzemelere el konuldu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yapmış olduğu çalışmalar sonucunda AIDO yazılım tarafından geliştirilen ve bazı sendikalara verilen yazılımlara sendika üyesi olmayan üçüncü kişilere ait bilgilere erişme imkanı sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği tespit edildi. Operasyon bu nedenle yapıldı. Ayrıca yine yazılım üzerinde yapılan incelemelerde geçmiş dönemlerde çeşitli kaynaklardan internet ortamına sızdırılan veri setlerinin de işte bu söz konusu sistem üzerinden elde edildiği de yine siber polis tarafından, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın siber bölümü tarafından belirlendi. Şimdi yine tabii gelelim diğer bir operasyona değerli seyirciler ki hatırlanacağı üzere dün yine sabah saatlerinde gerçekleştirilen bir operasyon vardı. Hal operasyonu diyelim bu operasyona. İstanbul merkezli bazı kentlerde sebze meyve üretimi yapılan, sebze meyve satışı, ihracatı yapılan ve sebze meyve hallerinin güçlü olduğu, büyük olduğu kentlerde gerçekleştirildi bu operasyon. Mersin, Adana, Antalya, İzmir, İstanbul gibi kentlerde gerçekleştirildi bu operasyon, İstanbul merkezli. Tabii sebze meyve fiyatlarını manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 41 firma yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi ve Mersin'de de 41 isim gözaltına alındı. 22 ilde toplam bu operasyon gerçekleştirildi. 109 iş yeri ve evde eş zamanlı aramalar gerçekleştirildi. Aramaların büyük bir çoğunluğu bitti. Bir iki noktada şu anda hala incelemeler devam ediyor efendim. Bunun yankıları da sürüyor tabii. Bu da geniş çaplı bir operasyon. Soruşturma hala devam ediyor. Gözaltına alınanlar da şu anda gözaltında sorguları, ifadeleri gerçekleştiriliyor.
Devam edelim efendim. Şimdi şöyle bir konu var. Siyasete de gireceğiz ama siyasetteki son gelişmeleri. Onun öncesinde şuna değinelim. Gülistan Doku soruşturması da tabii devam ediyor. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Ve ayrıntılı bir şekilde Gülistan Doku'nun Doku'yla ilgili kaybolması ya da hayatını kaybettiyse hayatını kaybetmesiyle ilgili ayrıntılar incelenmeye devam ediliyor. Ama Adalet Bakanı Akın Gürlek geride bıraktığımız hafta içerisinde yapmış olduğu bir açıklamada Gülistan Doku'nun cansız bedeninin kimyasal içerisinde eritilerek yok edildiği şüphesi de gündemde şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Çünkü cansız beden bulunamıyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanan bu davayla, bu soruşturmayla ilgili kişinin yapmış olduğu, FBI'ya vermiş olduğu ifadesinde ki bu 37 sayfalık ifade Türkiye'ye gönderildi Adalet Bakanlığı'na FBI tarafından. O ifadede ABD'de ifadesi alınan kişi Gülistan Doku'yu aracının içerisinde o dönemde Tunceli Valiliği yapan kişinin oğlu öldürdü. Ben de bunu gördüm şeklinde ifade vermiş durumda. Ve ben cinayete ortak olmadığım ama cesedin araç bagajına konularak taşınmasına yardım ettiğim şeklinde ifade verdi. Gülistan Doku'nun cansız bedeni de bulunamıyor. Adalet Bakanı da bu nedenle belki bir kimyasal içerisinde eritilerek yok edilmiş olabilir ihtimalini de değerlendiriyoruz şeklinde bir açıklamada bulunmuştu efendim. Şimdi devam edelim. Siyasete geldiğimizde gündemde yer alan iki konu var. Hatırlanacağı üzere yine geride bıraktığımız hafta içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli gazeteci Nagihan Alçı'ya bir röportaj vermişti ve vermiş olduğu röportajı Nagihan Alçı yayımladığında Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a İmralı'da bir villa inşa edildiği yönünde ifadesi olduğunu belirtmişti. İşte Nagihan Alçı'nın bu paylaşımları, bu röportajı yayımlaması sonrasında konu gündeme gelince MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli de bu konuda bir açıklama yaptı değerli seyirciler. Şimdi tabii MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli gazeteci Ceyhun Bozkurt'a bu konuyla ilgili özel bir röportaj verdi. Devlet Bahçeli Alçı'nın, gazeteci Nagihan Alçı'nın aktarımlarından kamuoyuna yansıyan villa nitelemesini kesin bir dille reddetti. Devlet Bahçeli dört tarafı sularla çevrili ada üzerindeki cezaevi yerleşkesi içerisinde yer alan yapının bir villa değil, aksine 250 metrekarelik bir konuttan ibaret olduğunu dile getirdi efendim. Tabii bu konu gündeme yoğun bir şekilde geldiğinde AK Partili Şamil Tayyar da bir açıklama yapmıştı ve bu durumu doğrulamıştı. Böyle bir binanın yapıldığını doğrulamıştı. Bu binanın da hatta şimdilerde terörist başı Öcalan tarafından çalışmaları kapsamıyla zaman zaman ofis bölümünün kullanıldığını aktarmıştı. Tabii Öcalan'ın bu binayı tamamen kullanması konusunda kararın Sayın Erdoğan'a ait olduğunu, Sayın Erdoğan'ın da terörsüz Türkiye sürecinde ciddi bir gelişme sağlanması sonrasında belki bu binanın tam anlamıyla kullanılmasına olanak sağlayacağı yönünde ifadeler paylaşmıştı Şamil Tayyar. Şimdi diğer bir konuda siyasette yeni partinin isim değişikliği kararı. Şimdi Yenilik Partisi itiraz etti yeni partinin ismine. Yeni parti kurulduğu ilk günlerde bu itirazını yapmıştı Yenilik Partisi. Tabii bunun üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yeni partiye isim değişikliği yapması konusunda tebligat göndermişti. Ve yeni parti yönetimi Anayasa Mahkemesi nihai kararı verene kadar bir isim değişikliği yapmama kararı aldıklarını açıkladı. Şimdi eğer yine Anayasa Mahkemesi tarafından yeni partiye isminizi değiştirin şeklinde bir tebligat gelirse Özgür Özel bu konuyu kurultay gündemine alacaklarını ve gerekirse kurultayda isim değişikliği konusunda karar alınacağını kamuoyuna paylaştı efendim. Bu da siyasetteki dikkat çeken diğer bir gelişme.
Şimdi tabii üzücü bir haberimiz var. Zam geldi. Artık zamlara alıştık. Zam gelmesi üzücü değil ama öğrencilerin okul

başladığı dönemde toplu taşıma araçlarına zam geldi. Büyükşehir Belediyesi'ne şu anda herhangi bir zam yok. Büyükşehir Belediyesi otobüslerinde herhangi bir zam yok. Ama halk otobüsleri ve dolmuşlara Mersin'de zam geldi efendim. Şimdi yapılan zamla birlikte öğrenci yolcu ücreti Mersin'de 30 TL'den 40 TL'ye

0: seyirciler. Ve tabii özel halk otobüslerinde de tarifeler güncellendi. Özel halk otobüslerinde de yolcu ücreti öğrenci için 25 TL'den 35 TL'ye, sivil yolcu ücreti de 35 TL'den 45 TL'ye çıktı efendim. Bu da gündemde olan diğer bir konu. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Söz Tekin Arşap'ta gün içerisinde beraberliğimiz devam edecek. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gürkan Şamiloğlu'na verdiği bilgiler için. Ve biz hemen kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve sıradaki gazetemiz Hürriyet. Tarlada bir tezgahta 100 operasyonları diyor. Tarladan ucuz aldıkları sebze ve meyvelerin fiyatlarını çeşitli hilelerle kat be kat yükselttikten sonra vatandaşa satan toptancılara operasyon düzenlendi deniliyor sevgili seyircilerimiz. Ve Kurtlar Vadisi tesadüfleri, MİT'çi Kaşif Kozunoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüyle Kurtlar Vadisi'ndeki sahnelerin paralelliği tartışılıyor. Senaristler dizide Kozunoğlu'nu canlandıran karakterin Kozunoğlu'nun ölümünden iki gün önce ölümle tehdit edilip ölüm emrinin verilmesini tesadüf diye açıklıyor. Dizide kullanılan 34RTE 321 ve 34FG 7061 plakalı araçlarla da subliminal mesaj yüklendiği şüphesi var. 10 soruda senaryo, şüpheler ve gerçekler diyor sevgili izleyicilerimiz. Ve Karar Gazetesi, üste para mı vereceğiz? Manisa'da fabrika kurma vaadiyle %40 vergi avantajı alan BED şirketi Çin'den getirdiği gemiler dolusu otomobili sattıktan sonra tek bir çivi çakmadan çekip gitti. Yetmezmiş gibi diğer Çin şirketleri BED'ye tanınan imtiyazı Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti. Taslak kararda Türkiye'nin haksız bulunması hazineye yeni bir fatura daha çıktı yorumuna yol açtı. Ve Korkusuz Gazetesi, yokluktan beli bükülen vatandaş daha ne söylesin, henüz ölmedik ama sürünüyoruz. Halkın gündemine gözünü kulağını kapatan iktidar artık sokaktan yükselen bu feryatı duysun, geçinemiyoruz, karnımızı doyuramıyoruz, ekip biçemiyoruz. Ve Milat Gazetesi, ibret olsun diyor. Fahiş fiyat oyunu yapan zalimlere öyle ceza verilsin ki diyor. Tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasında yaş, sebze ve meyvede fahiş fiyat oyununu yapan 41 büyük gıda dağıtıcısının yöneticisi gözaltına alındı. Devlet bu sahtekarlara sert yaptırımlar uygulasın diyor. Ve müsaade etmeyeceğiz diyor. Gıdadaki fahiş fiyat vurgununa dur diyeceklerini aktaran Adalet Bakanı Akın Gürlek, tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasının üreticimizin emeği ve vatandaşımızın bütçesi üzerinden haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir dedi. Ve Milliyet Gazetesi de fiyat terörü gözaltılarına yer vermiş, tarladan markete fahiş fiyatına yapılan operasyonlarla ilgili haberi. Adalet Bakanı Gürlek'in duyurduğu operasyonda ürünlerin tarladan marketlere yolculuğunda fahiş fiyat artışına neden olan 33 aracı firma yöneticisi gözaltına alındı. Zanlılar ölülerin üzerine bile makbuz düzenleyip fiyat yükseltmiş diyor. Ve diplomasi çağrımız zaaf değil diyor. AK Parti MYK dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti sözcüsü Çelik toplantı sonrası Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis adasında askerlerle görüntü vermesine tepki göstererek diplomasiye çağrımız zaaf olarak algılanmamalı. Masadaki ve sahadaki gücümüzü biliyoruz dedi. Çelik, Erdoğan'ın seçim tarihiyle ilgili açıklamasının erken seçimle ilgisi olmadığına da vurguladı. Ve Sabah gazetesi, mutfağa soyanlara tarihi operasyon haberine yer vermiş gazete. Sahte belgelerle sebze ve meyve fiyatlarını uçuran tedarik çetesine ağır darbe vuruldu. Vicdansızların birçok üründe olduğu gibi tarladan 6 liraya aldıkları mandalinayı marketlere 31 liradan sattığı ortaya çıktı. Ve Sözcü gazetesi, bel büken enflasyona rağmen alım fiyatını geçen yıla göre daha düşük açıkladılar. Üzüm üretene çok özel ceza diyor. Türkiye'de üzüm üretiminin merkezi Manisa'da en kaliteli ürünün alım fiyatı geçen yıl 130 liraydı. Tondan mazota maliyetleri

0: fırladı ama fiyat bu yıl 100 liraya düştü diyor. Ve Takvim gazetesi tarladan sofraya vurgun yapanlara operasyon aracı değil talancı diyor. Halkın ekmeğine göz diken gıda baronlarına asrın darbesi vuruldu. Tarladan ucuz aldıkları ürünleri fahiş fiyatlarla market raflarına getiren 41 dağıtıcı firmadan 38 yönetici gözaltına alındı. Sahtekarların ölüler adına bile makbuz kesip milleti soyduğu ortaya çıktı diyor. Ve son gazete Türk Gün rantçılara operasyon diyor. Yaş sebze meyve oyunu deşifre oldu. Fahiş fiyata ölülere fatura kesmişler. Yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağlayan büyük dağıtıcı firmalara yönelik başlatılan soruşturmada sahte belgelerle ürün arzının düşük, maliyetlerin ise yüksek gösterilerek fahiş fiyat artışı yapıldığı belirlendi. 41 büyük firmanın yöneticileri için gözaltı kararı verildi. Evet, ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşça kalın.
1: Meydanlardan tanır tanıyan beni.
2: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.
3: Reklam tanıtır.
4: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
6: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Işık.com'da.
7: İster tıkla, ister uğra.
8: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
9: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
10: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
9: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
10: Telefon 0540 014 çift 0 33.
11: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
12: ABM Yapı Market açıldı.
11: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
12: ABM Yapı Market'te.
11: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
12: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
11: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
13: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
13: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
13: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4, 45, 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden

0: Nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması, Maraş paça 7-24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

bizden geçti. Gönül yormak bizden geçti. Yüzleşince aynalarda hayal kurmak bizden geçti.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
1: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
0: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Eylül ayı olan toplantısı 1. birleşimi Başkan Vahap Seçer Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı çok amaçlı salonda gerçekleştirilen meclis toplantısında birimlerden gelen 70 ve komisyonlara havale edilen 23 olmak üzere toplam 93 madde görüşüldü. Milliyetçi Hareket Partili Meclis Üyesi Emin Göktuğ Aydın'ın MUT Sebze Meyve Hali'nin modernize edilmesine dair taleplerine yanıt veren Seçer, Anamur ve MUT ilçelerinde hayata geçirilmesi planlanan hal projelerinden söz etti. İlgili kanun maddesi gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle devir hakkında görüşüldüğünü belirten Başkan Seçer, devrin gerçekleşmediğini dile getirdi.
1: MUT Hali'nin böyle bir sorunu var. Ekstra bir bedel harcamadık. 2 yıllık ön tahsis verilmiş. Bizim istediğimiz orada yeni bir hal yapacaksak MUT'a, orada arazinin devrinin bize verilmesi. Neden? Nihayetinde biz oraya yeni dükkanlar yapacağız, yeni bir bütçe harcayacağız. Bunun da yasa gereği %50 isteyen hak sahiplerine satma yetkimiz var. Bunu da kullanalım istiyoruz. Hazine de bize isterse o yeri tahsis değil de devrini yapabilir. Bu konuda henüz bir mutabakat sağlayamadık bakanlıkla, uğraşıyoruz. Gelelim MUT Hali özeline. Bu devir konusunu da aydınlattıktan sonra ya da tahsis konusunu. Biz orada bir çalışma başlattık. Hem buraya arkadaşlarımız geldi. Hal Dernek Başkanı, MUT Belediye Başkanı, meclis üyemiz. Oraya da bir ekip gitti bizim. Teknik bir ekip gitti. Orada çalışmalar yaptılar. Orada 12 dükkan mıydı? Eski yerler var, problemli yerler var. Onları yıkıp oraya yeni dükkanlar yapacağız. Mevcut olanları koruyacağız. Yine halin girişini, kantar bölgesini, sosyal tesislerini bir düzene koyup hali yenileme çalışmasını da yapıyoruz.
0: Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın ilçe belediyelerinin bütçe sorunlarına değinmesi üzerine konuşan Seçer, kentte sorunların olmaması adına kurumların işbirliği içinde olabileceğini belirtti.
1: Yani problem çözülsün, kentte bir sorun olmasın, bütün kurumların bütçe sorunu olabilir. Bizim aşabileceğimiz sorunlarsa zaten ya bizim görevimiz değil demiyoruz. Biz de yapıyoruz elimizden geleni. Arkadaşlar, Mersin Türkiye'nin en zor kentlerinden biri, belki de en zor kenti diyebiliriz. Burada her şeye çok daha dikkatli bakmamız, değerlendirme yapmamız, her şeyi çok daha dikkatli konuşmamız. Burada bu dengeleri tutmak zorundayız. Şimdi sen Mersin'in bu kriminal meselelerle anılması hoşuma gitmiyor. Hoşumuza gitmeyen, bizim böyle tedirgin eden olayların duyurulması bizim antipropagandamız. Mersin için iyi bir şey değil. Doğru, bazı konularda da el birliği, iş birliği yapmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtım.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece

0: cam değişimi değil. Çatlak ve çizik cam onarımı, kiliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
4: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda.

0: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
7: ABM Yapı Market açıldı.
6: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
7: ABM Yapı Market'te.
6: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
7: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
6: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Haber merkum ediyor, dünyamız devam ediyor. Dünyanın gündeminde Yemen'de yaşanan iç savaş var. Özellikle Husiler. Petrol tedarik zincirini tıkama noktasında ilerliyorlar. Malum Hürmüz Boğazı pek çok kez kapanmıştı. Ve tabii ki petrol fiyatlarında bu da ciddi artışlara neden olmuş idi. Ve şimdi yine petrol fiyatlarında ciddi dalgalanmalar görülüyor.

0: Brent petrolün fiyatının 108 dolara kadar tırmanması önümüzdeki günlerde özellikle ekonomisi kırılgan olan, gelişmekte olan ülkelerin enflasyon hareketlerinin çok tehlikeli seviyelere geleceğini işaret ediyor. Şimdi onu bir tarafa bıraktık. Türkiye iç siyaset gündemiyle ilgili ve dikkatli. Evet, Yeni Parti sözcüsü Emre, malumunuz Yeni Parti Yenilik Partisi. Kafa karıştırıcılığı var mı? Kanunen ne kadar yasal ki Yargıtay'ın bu konuda bir içtihatı var. Yani iki parti isminin birbirine çok yakın olması veyahut da aynı olması gibi seçmende bir kafa karışıklığı yaratacağı ve bu bağlamda da seçime girme yeterliliği noktasına da bir kriter olacağı şeklinde idi. Ama tabii farklı senaryolar da burada konuşuldu. Yeni parti ismini değiştirebilir. Bu süreçten sonra tabii ki sıkıntılı bir durum var. Neden? Çünkü artık levhalar asıldı. Seçmenin kafasında Yeni Parti'nin, yani Özgür Özel'in genel başkanı olduğu Yeni Parti'nin ismi de Yeni Parti olarak işaretlendi. Ama tabii ki geri dönülmez bir burada süreç yok. Öte yandan Yenilik Partisi ile acaba bir uzlaşı içerisine girilir mi? Bu da tartışılıyor, konuşuluyor. Yenilik Partisi partiyi kapatarak yeni parti içerisine dahil olmasıyla beraber yeni partinin hem güç kazanacağı hem de bu kafa karışıklığının veyahut da yasa anlamında bir sıkıntı önümüzdeki günlerde çıkmaması adına bir çalışma olarak da ortaya konduğu söyleniyor idi. Ama şimdi yeni parti sözcüsü Zeynel Emre bir açıklama yaptı. İşte bu tartışmalara adeta son noktayı koydu.
1: Biz yeni parti iktidarında bilimsel ve kamucu bir anlayışla eğitim sistemini dünyaya örnek olacak bir şekilde geliştireceğiz. Okullar güvenli bir halde olacak. Çocuklar en az bir öğün sağlıklı bir şekilde beslenme imkanı bulacak. Ve özel okulla devlet okulu arasındaki makasın bu denli açılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu meseleler kamucu bir anlayışla bir daha gözden geçirilecek. Bizim partimizin ismiyle ilgili iltibas iddiasıyla alakalı bir başvuru olmuştur. Bu başvuru yeni değildir. Bu başvuru Yenilik Partisi yapmıştır iddiasıyla, özelliği iddiasıyla. Bu tip durumlarda ki Ağustos ayında bu başvuru yapılmıştır. Bize de bunun bildirimi önceden gelmiştir. Bu tip durumlarda Cumhuriyet Savcılığı ilgili partiye yazı yaza bildirir. Hakkınızda böyle bir bildirim var. Siz kendi isminizin bir iltibas içermediğini ki biz öyle düşünüyoruz. Türkiye'de yeni partiyle Yenilik Partisi'ni karıştıran bir kişi olduğunu dahi düşünmüyoruz. Biz ismimiz üzerinden dönen bir tartışmanın anlamsız olduğunu, bunların prosedürel işlemler olduğunu, partimizin örgütlenmesine, üye yapısına, tüzel kişiliğine, seçime girme yeterliliğine uzaktan yakından ilgisi olmadığını ifade edelim. Biz ismimizi koruyoruz. Dediğim gibi Anayasa Mahkemesi'ne götürme imkanı var. Götürür götürmez bilmeyiz. Onu kendi takdiridir. Götürürse Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara bağlıdır. Ki yeni ismini koruyarak o zaman da yani herhangi bir düzenleme elbette yapılabilir.
0: Ülke siyasetinde en önemli tartışma konularının bir tanesi de erken seçim. Var mı, yok mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki yılı işaret edercesine bir takım imalarda bulunmuştu, hatırlayalım. Özellikle Karadeniz gezisinde. Öte yandan yani siyasi çevreler diyelim, anketçiler diyelim, siyasetçiler diyelim. Mutlaka ve mutlaka önümüzdeki yıl 2027 yılında bir erken seçim olacağını ifade ediyorlar. Şimdi tabii burada nereye bakacağız? Bu kararı meclis alır.

İşte tabii ki meclis alır deyince de genel başkanlar karar verirler. Gruplar karar verirler. Değil mi? Anladığımız kadarıyla muhalefet bir erken seçim beklentisi içerisinde. Özellikle anketlerde bakıyoruz. Ciddi bir çıkış ortaya koyan İyi Parti. Adeta erken seçimi zorluyor. Yeni Parti ilk çıktığında anketlerde %40 seviyesindeydi. Şimdi 25 ve 30 bandı arasında gidip geliyor. Tabii anketlere ne kadar inanılır? Manipülasyonların böyle çok aşırı derecede yapıldığı bir zemin burası. Ve bunu da sosyal medya aracılığıyla, malumunuz sosyal medya, sosyal medya, sosyal medya. Bu paylaşım sitelerinin medya olarak adlandırılması da aslında çok yanlış. Çok yanlış. Bakın, son zamanlarda, hani biraz konumuz dışına çıkıyorum ama, son zamanlarda sadece ve sadece kendini sosyal medyada anlatan, tanıtan, icraatlarını ifade eden belediye başkanlarına yine aynı mecrada bazı kendisine gazeteci diyen veyahut da işte sosyal medya televizyonu diyen vesaire gibi unsurlar manipülasyon içeren bir takım yayınlar yapmaya başladılar. Gözlemledik. Elinde bir mikrofon, o ilçenin vatandaşlarıyla söyleşi yapılıyor ve tabii ki söyleşilerde oranın belediye başkanı adeta yerden yere vuruluyor. Şimdi ne kadar gerçekçi? Hangi vatandaşın sözlerini taşıyorsunuz? Bilinemez. Montajda neler oluyor? Bilinemez. İşte sosyal medya tutkunu belediye başkanlarının resmi ve tabii ki sorumluluğu olan basına kapılarını kapatarak işin kolayına gitmelerinin adeta bir sonucudur bu diyebilirim. Şimdi anketler için de aynı şey geçerli. İşte falanca anket, filanca anket veyahut da o isim de yok. Bir bakıyorsunuz yapay zekada çok güzel kurgulanmış bir takım görseller. Nasıl isterlerse o şekilde insanlara bir algı aşılama peşine düşmüşler. Çok net. Şimdi sosyal medya dediğimiz veyahut da işte paylaşım siteleri bunlar bir eğlence, bir avunma. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok güzel bir sözü var. Yani aslına bakarsanız tam da buna yani bir gönderme de yaparak ifade etti. Yankı odaları. Bunlar yankı odaları. Kendi çevrenizdeki insanlara ulaştıracağınız mesajlar. Tabii ki bazı biliyorsunuz ölüm hadiseleri oluyor. Önemli. İnsanların yani bu yası paylaşmaları noktasında bu paylaşımların yapılması önemli. Öte yandan işte düğünler, doğumlar vesaire mutlu günler oluyor. Tabii ki yapılacak, edilecek. Farklı düşüncelerini ifade etme noktasında tamam ama manipülasyona sosyal medyada dikkat diyelim. Şimdi nerede kalmıştık? 2027'de ya da daha erken zamanda bir seçim var mı yok mu? Evet. Bu konuya AK Parti sözcüsü Ömer Çelik son noktayı koydu ama tabii ki farklı başlıkları da ifade etti. Türkiye'de güç gösterisi yoluyla Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla verilecek hiçbir mesaj yoktur. Sınırlarımız ötesinden bir biliyorsunuz tehdit ve bir takım yani aklı gel git yurt dışında genelkurmayları var. Genelkurmay başkanları var. Ona bir mesaj da ne dersem. Siyasetin önüne yeni bir anayasa yapma görevi vardır. Bu gelecek nesillere karşı borcumuzdur. Şimdi yeni anayasa ile ilgili olarak söylemleri tabii ne kadar yani bir partinin, iki partinin, üç partinin alacağı karar değil. Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne yönelik yapılan saldırıları kınıyor. Ömer Çelik daha fazla istikrarsızlığa yol açacak kaos ve

0: kargaşalardan uzak durulması gerekiyor mesajını veriyor ve daha fazlası var. Şimdi Ömer Çelik'e dönüyoruz.
1: Geçtiğimiz günler biliyorsunuz tarihimiz açısından son derece önemliydi. 12 Eylül'ün darbenin yıl dönümüydü. Halen darbelerin siyasi hayatımızda, toplumsal hayatımızda açtığı yaraların tamamen kapandığını söyleyemeyiz. Maalesef darbeler milleti korumak için verilmiş silahın millete doğrultulması gibi ahlaki açıdan da siyasi açıdan da tamamen gayrimeşru organizasyonlardır. Halen siyasetin önünde yeni bir anayasa yapma ödevi vardır. Bu gelecek nesillere karşı borcumuzdur. Mesele sadece anayasanın maddelerinin yenilenmesi, anayasanın tekrar ele alınması meselesi değildir. Öznesinin doğrudan millet olduğu bir anayasanın yapılmasıdır. Vesayetin darbeciliğin gölgesinde gerçekleşmiş bir anayasal atmosferin tümüyle ortadan kaldırılması meselesidir. Bu demokrasimizin önünde, siyasetin önünde büyük bir ödev olarak, tarihi sorumluluk olarak durmaktadır. Bu açıdan AK Parti gelecek nesillere olan bu borcun ödenmesi için siyasetin bu mükellefiyetini doğru bir şekilde yerine getirmesi için her zaman hazırdır. Bunun zeminini oluşturup hep beraber gayet güçlü bir şekilde Türkiye'yi yeni bir anayasaya kavuşturacak imkanları sürekli olarak takip etmek, siyasetin bu şekilde bir zeminde bir araya gelmesinin ve bunu tüm meselelerin önüne koyarak, tüm meselelerden bağımsız olarak ele alıp gelecek 10 yıllara damgasını vuracak şekilde sonuca ulaştırmasının önemini bir kere daha ifade ediyoruz. Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü anıyoruz. Bir kere daha buradan kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizi şükranla anıyoruz. Ve Can Azerbaycan'a buradan bir kere daha selamlarımızı, saygılarımızı, kardeşlik duygumuzu ve koşullar ne olursa olsun ebediyen dayanışma duygumuzu ifade ediyoruz. İslamabad mutabakatından sonra maalesef arzu edilen kalıcı ateşkes ve barış çerçevesine bir türlü geçilemedi. Şimdi ise daha büyük bir problem olarak Babul Mendeb ile ilgili bir takım sıkıntıların yaşandığını görüyoruz. O sebeple özellikle Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğüne dönük olarak Irak topraklarından yapılan bir takım saldırıları doğru bulmadığımızı, bunu reddettiğimizi ve kınadığımızı ifade ediyoruz. Burada Suudi Arabistan makamlarının bölgedeki gerilimi tırmandırmamak üzere sağduyulu bir şekilde davranması son derece kıymetlidir. Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusundaki kardeş Suudi Arabistan'la olan dayanışmamızı da bu vesileyle ifade ediyoruz. Yine bu Irak topraklarından Suudi Arabistan'a dönük İHA saldırıları karşısında kardeş Irak hükümetinin söz konusu saldırıları kınayarak olayın aydınlatılması ve sorumluların ortaya çıkarılması için ortaya koyduğu inisiyatifi de son derece kıymetli bulduğumuzu ifade etmek isteriz. Hürmüz Boğazı ile ilgili bu istikrarsızlıklar, Babul Mendeb ile ilgili bütün bu olaylar varken daha fazla istikrarsızlığa yol açacak bir takım kaos ve kargaşalardan hassasiyetle uzak durulması gerekir. Suudi Arabistan'a yapılan bütün bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz. Suudi Arabistan'la olan dayanışmamızı ifade ediyoruz. Aynı şekilde Irak hükümetinin de buradaki sağduyulu tutumunu, bunların kendi topraklarından yapılan bu saldırılar karşısında bu saldırganların ortaya çıkması ve hesap vermesi için ortaya koyduğu inisiyatifi de son derece kıymetli bulduğumuzu ifade ediyorum. Yine işte terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge bağlamında biliyorsunuz pek çok oluşumun silah bırakması, devlet dışı güçlerin devlet otoritesine tabi olması konusunda ki gelişmeleri çok yakinen takip etmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi'nin yaptığı açıklama çok önemli. YBŞ güçleri denilen grupların Şengal Dağı çevresindeki yapılanmalarını ortadan kaldırarak Irak hükümetinin otoritesine otoritesi altında bir entegrasyon içine girecek olmaları bu bakımdan son derece önemli. Irak Başbakanlığı'nın yaptığı açıklamada da ifade edildiği gibi devlet unsurları dışında kimsede silah olmaması, bütün bu silahlı grupların tek merkezden devlet otoritesinin altında toplanması ve oradaki yaşayan insanların hakkının, hukukunun, güvenliğinin koruyacağı önlemlerin hükümet tarafından atılması son derece önemli. Tabii pek çok yerdeki problemin başında terör unsurlarının yanı sıra bir takım merkez kaç unsurların, devlet dışı unsurların silahlı gruplar olarak durması var. Bölgede bunun başka güçler tarafından, Siyonist ve emperyalist emelleri olan güçler tarafından kullanıldığını sık sık görüyoruz. Bunların önüne geçilmesi açısından da komşu ülkelerde zayıf ülke hiçbir şekilde arzu etmiyoruz. Toprak bütünlüğü korunmuş, devlet egemenliği tesis edilmiş, tek ordu prensibine göre çalışan siyasi kurumları güçlü komşular istiyoruz. Başka bazı ülkeler emperyalist ve siyonist bir takım hesapları olan karanlık odaklar hem bizim yakın bölgemizdeki devletlerin zayıflamasını, devlet kurumlarının çökmesini, orduların dağılmasını, toprak bütünlüklerinin zedelenmesini, devlet egemenliklerinin zaafa uğramasını arzu ediyorlar. Bazı ülkeler kendi güvenliklerinin garantisi olarak komşu ülkelerin zayıf olmasını, güçsüz olmasını ve kaos içerisinde olmasını arzu ederler. Biz ise bunun tam tersini düşünüyoruz. Tabii yine geçen basın toplantısında da bahsetmiştim. Bu kadar türbülansın içerisinde hiç arzu edilmemesi gereken şey Ege ve Doğu Akdeniz'de bir takım provokatif yaklaşımların ortaya çıkmasıdır. Bu çerçevede son zamanlarda ortaya çıkan görüntülerle ilgili olarak herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Bizim diplomasiye vurgu yapmamız, sorunların masada çözülmesine vurgu yapmamız herhangi bir şekilde bir zaaf olarak algılanmamalıdır. Tam tersine masada ve sahadaki gücümüzün farkında olarak dünyanın içinden geçtiği bu sıkıntılı dönemde bir de buna Ege ve Doğu Akdeniz'de yeni sıkıntılar eklenmesin diye, hiç kimse için gereksiz maliyetler ortaya çıkmasın diye bu hassasiyetimizi vurguluyoruz. Türkiye'ye güç gösterisi yoluyla ya da bir takım provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj yoktur. Bize bu yolla kim bir mesaj tebliğ etmeye kalkarsa bu mesajı hiçbir şekilde tebelli etmeyeceğimizi, hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi net bir şekilde ifade ediyoruz.
0: Şimdi tabii Ömer Çelik'in bir açıklaması var değil mi? Şu anda iktidarın gündeminde bir seçim yok. Evet, bu ifade ediliyor. Şimdi seçim olabilmesi için öncelikle vatandaşın ekonomisinin düzeltilmesi lazım. Evet. Yani bu şekliyle bu ekonomik koşullar altında iktidarın seçime gitmesi adeta kendi ayağına sıkmasına benzer. Evet. Nihayetinde gerçekleri ifade ediyoruz. Ortalık güllük gülistanlık değil. Emekli zorda. Esnaf çok çok zorda. İnanın siftah etmeden kepek kapatan esnaflar var. Aylık haftası içerisindeyiz. Şimdi onları da konuşacağız. Nihayetinde küçük esnaf diyoruz ama en büyük istidamı sağlayan kesim orası. Vergi, katma değer, işte SSK primleri, Bağkur primleri en çok bu burası. Ekonomi düzgün olduğu zaman esnafın yüzü gülüyor. Ama sattığı malın yerine tekrar aynı fiyatlardan malını koyması gerekiyor ki kazanabilsin. Malını satıyor, sonra gidiyor bakıyor, alacağı yerde fiyatlar artmış. Şimdi bunun altından nasıl kalkacak? Şimdi dünya ekonomisi en çok ne zaman zora girdi? Covid döneminde girdi.

Covid döneminde tedarik zincirleri adeta durma noktasına geldi ve çok ciddi, özellikle ekonomisi kırılgan olan, gelişmekte olan ülkeleri vurdu. Tedbirsizlikler vardı. Yeni bir süreç, kimse beklemiyordu böyle büyük bir krizi. Evet, o günleri yaşayan kuşağız değil mi? Sizler de yaşadınız, sizler de gördünüz. Evlere hapsolduk, iş yerleri kapandı. Özellikle hizmet sektörü durma noktasına geldi. Şimdi aynı şartlar, değil mi? Pandemi yok. Acaba piyasalara hakim mi? Ona bir bakalım. Ticaret Bakanı Ömer Bolat şöyle bir açıklama yapıyor. Dünya ekonomisi Covid'in patladığı 2020 başından bu yana zor bir dönemden geçiyor dedi.

0: Malum.
1: 2020 yılının başından bu yana gerçekten zor bir dönemden geçiyor. Gerek salgın, gerekse savaşlar, gerekse enerji krizleri, gıda piyasasındaki krizler, lojistik ağlarındaki kırılmalar, tedarik zincirlerinin kopması gibi çok sayıda büyük, önemli sınavlar geçiriliyor şeklinde konuştu.
2: Kopması gibi çok sayıda büyük, önemli sınavlardan geçiyor ve dünya ekonomisi özellikle 2025 yılı başından bu yana da ticaret savaşlarının ve gümrük vergilerindeki çok büyük artışların yol açtığı korumacılık rüzgarının etkileri altında olumsuz dönemden geçmektedir. Bu yıl büyüme oranı dünya ekonomisinde %3'e gerileceği tahmin ediliyor. 2024-2025 yıllarında %3,4 ortalaması vardı. Bu yıl %3'e gerilemesi bekleniyor. Dünya ticaretinde de geçen yıl %4,6'lık büyüme varken bu yıl için %1,6'lık bir büyüme tahmini var. Tabii ekonomideki durgunluk en çok iç ticareti de etkilemekte. O nedenle Türk medyanın düzenlediği bu e-ticaret ve perakende zirvesi ticaretin bugünü ve geleceği açısından önemli tartışmaları ve açıklamaları beraberinde getirecek. Memleketimiz ve milletimiz için inşallah hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tabii zirvenin ikisi birbiriyle çok iç içe, e-ticaret ve perakende ticaret kavramları. Malum dijitalleşme dev adımlarla ilerliyor. Bilişimin ve telekomünikasyonundaki gelişmeler, sosyal medyadaki gelişmelerin üçünün birleşmesinden dijital ticaret ve sosyal medya alanları çok hızlı adımlarla ilerliyor ve son birkaç yıldır da yapay zeka ile bu gelişmeler artık adeta zirveye oturuyor. Yapay zekanın ülke yönetimleri, ülke ekonomileri ve mikro işletmeler açısından önemi ve getirecekleri halen uygulamaya girmiş olan ama gelecekte hangi boyutta etkiler getireceği tartışmalı bir alan. Burada Türkiye olarak da elektronik ticaret ve telekomünikasyondaki devrimler birebir hızlı bir şekilde ülkemize de adapte olmakta. Türkiye'de internet kullanımı %92,3 oranındadır 2026 yılı verileri itibariyle. Ve tabii 1-2 yaş grubunu aslında dahil edecek olsak %100'ü bulacak neredeyse.

0: Ama onlar da 2-3 yaşına gelince bir bakıyorsunuz, onlar da internet ailesine katılmış oluyorlar. İnternet üzerinden mal ve hizmet sipariş edenlerin oranı da 2026 yılında %60'a ulaşmış durumda. Biz Ticaret Bakanlığı olarak hem perakende ticaretle ilgili düzenlemeler hem de e-ticaretle ilgili düzenlemeler konusunda sorumlu ve yetkili bir kuruluşuz.
1: Evet, sahiciler.
2: Kemal İstek'le Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam kazandırır.
4: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
5: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
9: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
10: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
11: ABM Yapı Market açıldı.
10: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
11: ABM Yapı Market'te.
10: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
11: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
10: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
14: Zaman bu tür cümleler kullanır. Seçmene de bu tür cümleleri kullanır. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı böyle söyledi ama AK Parti bu sadece tabii seçime karşı motive etmek amacıyla söylenmiş bir sözdür. AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın gündeminde erken seçim yok açıklamasını yaptı AK Parti sözcüsü Ömer Çelik efendim. Şimdi gündeme geldiğimizde gündemde diğer önemli bir konu da geride bıraktığımız hafta içerisinde gazeteci Nagihan Alçı'ya Sayın Devlet Bahçeli'nin vermiş olduğu bir röportaj ve bu röportajda Nagihan Alçı'nın ifadesiyle Devlet Bahçeli'nin terörist başı Öcalan'a İmralı'da bir villa yapıldığı ifadesi. Şimdi tabii bu duruma

MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'den bir açıklama geldi. Şöyle ki onu hemen aktaralım ve Sayın Bahçeli'nin diğer değindiği konulara da yer verelim. Şimdi az önce Ömer Çelik'in de değinmiş olduğu konuyla ilgili olarak da erken seçim konusuna da değinen gazeteci Ceyhun Bozkurt'a vermiş olduğu röportajda Devlet Bahçeli seçimlerin normal takvimine işaret etti ve 2008 yılından önce sandığa gidilebileceğini açık bir dille dile getirdi Sayın Bahçeli. Ki şöyle, Sayın Bahçeli, Türkiye'de seçimler 14 Mayıs 2028'de yapılacak dedikten sonra dikkat çeken bir ihtimale yer verdi Sayın Bahçeli. O da şu, başka bir seçenek de şudur diyen Devlet Bahçeli, erken bunu, yani seçimler eğer 14 Mayıs 2028'de yapılacaksa bunu erken seçim olarak tanımlamamak gerekiyor. Anayasaya göre yöntem şudur, yenilenmesi söz konusu olabilir seçimlerin. 14 Mayıs 2028'in öncesinde seçimlerin yenilenmesi söz konusu olabilir dedi Devlet Bahçeli ve bunun da bir erken seçim diye düşünülmesinin doğru olmayacağını belirtti. Bazı kaynaklar Devlet Bahçeli de erken seçime işaret etti şeklinde bu durumu yorumluyorlar. Ayrıca Sayın Bahçeli tabii MHP'nin olası seçimlerde de yine Cumhurbaşkanı adayının Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu açıkladı. Şimdi bir de tabii Sayın Devlet Bahçeli o villa konusuna şu şekilde bir açıklama getirdi. Villa diye bir şey yok. Cezaevi yerleşkesi içerisinde bir konut yapıldı. Öcalan 26 yıldır içeride ve yaşı da epeyce ilerlemiş durumda. Terörsüz Türkiye süreci boyunca da ısrarlı bir tavır sergiledi ve çağrısının da arkasında durdu. Bu bizim için çok kıymetlidir. Ve Öcalan'a orada 250 metrekare kapalı alanı olan bir konut yapıldı dedi Sayın Devlet Bahçeli. Ve Öcalan'ın da gazeteci ve eski milletvekili Şamir Tayyar'ın da dile getirdiği gibi Öcalan'ın da o konutun ofis bölümünü zaman zaman kullandığı da kamuoyuna yansıdı efendim. Sayın Devlet Bahçeli'nin üzerinde durduğu açıklamasındaki konular bunlar. Şimdi tabii bir de yeni partinin isim değişikliği sorunu ortaya çıktı. Şimdi Yenilik Partisi'nin isim benzerliği gerekçesiyle yapmış olduğu şikayetin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yeni partiye isim değişikliği yapması yönünde tebligat gönderdi. Yeni parti yönetimi de Anayasa Mahkemesi nihai kararını verene kadar bu konuda bir çalışmamız yok açıklamasını yaptı. Ve eğer Anayasa Mahkemesi'nden de yeni partiye isim değişikliği konusunda bir tebligat giderse işte yeni parti o zaman isim değişikliği konusunu kongresine yansıtacak. Tabii kongrenin de Kasım ayının ortalarında yapılması şu anda prensip olarak kararlaştırılmış durumda. Bazı kaynaklar kesin tarihin 14-15 Kasım olduğunu belirtiyor yeni partinin kongresinde. Şimdi devam edelim efendim. Gündemde yer alan diğer konular nelerdir? Şuna da yer verelim. Gülistan 9 soruşturması devam ediyor ve tutuklu sayısı 36'ya yükseldi. Soruşturma sürüyor. Ayrıca geride bıraktığımız aylarda tabii Kahramanmaraş'ta okul saldırısı olmuştu ve bu okul saldırısında da sonuçlar çok üzücüydü. Onlarca öğrenci yaralanmıştı. Okula saldıran bir öğrenci, bir öğretmen, 8'i öğrenci. 8 kişinin, 9 kişinin ölümüne neden olmuştu. Onlarca öğrenci de yaralanmıştı. İşte bu üzücü olayın yaşandığı Kahramanmaraş'taki okul yöneticileri hakkında da tabii bir gözaltı, daha doğrusu bir soruşturma başlatıldı. Şöyle ki Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Aysel Çalık Ortaokulu'nda yaşanan silahlı saldırıya ilişkin olarak müdür yardımcısı ve bir öğretmen hakkında saldırı sırasında okulu terk ettiler çerçevesinde. Rehber öğretmen hakkında da saldırı öncesinde fail hakkında bildirimde bulunmadığı gerekçesiyle Kahramanmaraş Valiliğinden soruşturma izni istedi ve bazı kaynaklarda bu soruşturmaya izin verildiğini belirtiyorlar. Bu da

Önemli. Şimdi tabii dün Mersin'de dahil olmak üzere 22 ilde hal piyasasına sebze meyve sektöründe bir operasyon gerçekleştirilmişti. Sebze meyve fiyatlarını manipüle ettikleri gerekçesiyle 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 22 ilde yapılan

tutuldu ve bu gözaltılarla ilgili de süreç şu anda şu saatlerde de devam ediyor. Bugün sabah erken saatlerde Milli İstihbarat Teşkilatı, Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla AIDO yazılım şirketine bir operasyon düzenledi. Ankara merkezli yapılan bu operasyonda şirket sahibiyle çalışanların da aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Hala bu kişilerin bürolarında ve evlerinde arama devam ediyor. Gerekçe ne? Bu operasyona yönelik olarak AIDO yazılım şirketi tarafından geliştirilen ve bazı sendikalara verilen yazılımlarda sendika üyesi olmayan üçüncü kişilere ait bilgilere erişilmesine imkan sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği MIT tarafından belirlendi. Ve bu çerçevede de operasyon başlatıldı efendim. Operasyonla ilgili ayrıntılar da gün içerisinde haber bültenlerimizde olacak. Bununla birlikte tabii Mersin'de dolmuş ücretlerine, özel halk otobüsü ücretlerine de zam geldi. Mersin'de bu son zamla birlikte dolmuşlarda öğrenci yolcu ücreti 30 TL'den 40 TL'ye, sivil yolcu ücreti de 40 TL'den 50 TL'ye çıktı. Halk otobüslerinde de öğrenci yolcu ücreti 25 TL'den 35 TL'ye, sivil yolcu ücreti de 35 TL'den 45 TL'ye yükseldi efendim. Söz Kemal İstek'te teşekkür ediyorum.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
4: ABM Yapı Market açıldı.
3: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
4: ABM Yapı Market'te.
3: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
4: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
3: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
5: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
5: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
8: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
0: Detaylı bilgi için vergi iletişim merkezini yani 189'u arayabilir veya gip.gov.tr adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Vergi

0: San TV, İçerti ve San Radyo ortak yayınında birlikteliğimiz devam ediyor. Az önce anons yapmıştım. Çok çok önemli bir konuya ve tabii ki çok çok önemli bir konuğumla beraber büyüteç tutacağız. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda yaşanan gelişmeler çok önemli. Tabii ki sektörel anlamda da ülke çapında yapılan bir operasyon çok ses getirdi. Hemen hoş geldiniz diyorum Sayın Ayhan Kızıltan.
1: Hoş bulduk.
0: İsterseniz konuya ilişkin olarak arkadaşlarımızın hazırladığı bir haberi ekranlara getirelim. Onun üzerine söyleşimize başlayacağız.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada tarladan markete fiyat zinciri mercek altına alındı. Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan verilerle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı raporlar incelendi. Yaklaşık 1029 çiftçinin de beyanına başvuruldu. İncelemelerde bazı büyük tedarikçilerin ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise yüksek gösterdikleri ve sahte müstahsil makbuzlarıyla gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları öne sürüldü. Bu yöntemlerle fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları iddia edildi. Fiyatları etkileme, vergi mevzuatına muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturmada 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli operasyonda 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı.
0: Evet, gerçekten ülke gündemine adeta oturan bir operasyon oldu. Özellikle Mersin. Çünkü Mersin Ticaret ve Sanayi Başkanı Sayın Çakır da gözaltına alınan isimler arasında. Sayın Kızıltan, değerlendirmenizi alalım. Siz tabii ki çok emek verdiğiniz bir kurum, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Önemli, başarılı hizmetler de yaptınız. Adeta formatını değiştirdiniz. İş dünyasıyla halkı, yönetimi bir araya getirme başarısı da gösterdiniz ama üzücü bir gelişme, hiç istenmeyen bir şey. Çünkü yani Mersin'in kuruluşundan önce kurulmuş bir kurumdan bahsediyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. İş dünyasının, Mersin ekonomisinin adeta bel kemiği. Nasıl değerlendiriyorsunuz gelişmeleri?
1: Öncelikle bu soruşturmayla ilgili olarak tabii ki içeriğiyle ilgili konuşmamız mümkün değil. Çünkü içeriğini bilmiyoruz. Ben camiaya, Ticaret ve Sanayi Odası camiasına dilemek istiyorum. Müşteri olsunlar, rahat olsunlar, birlik olsunlar. Hele şu yaklaşan seçimlerin oluşturduğu o kavga, didişme, atışma, aşırı hırstan doğan rekabet şeyini bir kere dondursunlar, birlik olsunlar. Ben Hakan Sefa Çakır başkanım, benden sonra, yani beni indirdiler ya ahlaksızca.
0: Evet.
1: Biz de mücadele ettik. Bizden sonra düzgün birisi orada otursun diye. Ben de çok mücadele ettim. Son sabaha kadar, gece yarılarına kadar neler döndürdüklerini biliyoruz bu rantçı ekiplerin. Neler döndürdüklerini biliyoruz. Ben gözüm arkada kalmayacak şekilde bize yakın arkadaşlar, yönetimdeki arkadaşların bizlere verdiği sözler doğrultusunda Hakan Sefa Çakır'ın devam etmesine sağladık. Ben Hakan'ı çok eskiden beri tanırım. Yani Hakan diyorum çünkü benim çocuğum gibi. Benim oğlumun adı da Hakan. Yani ben duyunca şok oldum ama tabii ki yasalar karşısında, kanun karşısında, hukuk sistemi

0: Bunun karşısında içeriğini de bilmediğimiz için bir şey diyemeyiz. Ama ben Hakan Sefa Çakır'ın böyle usulsüz şeylere tevessül edeceğini ne inanmam. Umuyorum ve bekliyorum, inanıyorum. Hakan Sefa Çakır aklanarak çıkacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi bir yandan da ister istemez Mersin Sanayi Ticaret ve Sanayi Odası'nın seçimlerinde konuşmamız gerekiyor. Yani süreç devam ediyor. Evet, belki orada taşlar yerinden oynadı. Herkesin kendine göre bir planı vardı, bir stratejisi vardı ve beklentisi vardı. Ama şimdi sil baştan. Ama zaman da çok kısa. Evet. Şimdi sizin yayına çıkacağınızı öğrenen pek çok kişi beni aradı iş dünyasında. Yani şimdi artık rüştünü ispat etmiş güvenilir birinin mutlaka yani el atması gerekiyor bu işe ve burada en önemli isim de Ayhan Kızıltan. Şimdi hani bunu ben sonra da saklayabilirim biraz merak uyandıralım diye. Ama belki işi gücü olan değil mi? Yani insanlar vardı, sizi izliyor. Ben Mersin Sanayi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın Mersin için ne kadar önemli olduğunu ve bugüne kadar yapılan çalışmaların özetini sizden rica edeceğim. Ama şimdi bu noktada size de gelen talepler var mı efendim?
0: Ya zaten seçim süreci başladığından beri bana var yani telkinler var. Talepler demeyeyim de telkinler var beni.
1: Ama siz bak o zaman dediniz ki ben yokum.
0: Evet.
1: Ama şimdi burada bir farklı bir durum meydana geldi. Yani bu sizin kararınızı tekrar sorgulamanızı
0: bir şey değil mi? Bir şey değil mi? Ben iki dönem ya bir dönem bir de bir sene başkanlık yaptım o camiada. Her şeyi biliyorum, herkesi biliyorum. Kişi olarak kimin ne karakterde olduğunu yani temiz karakterli, işte kötü karakterli, hainlik yapabilecek, kalleşlik yapabilecek insanların hepsini biliyorum. Hepsini biliyorum. Bana oynanan oyunu hepiniz biliyorsunuz. Şimdi bana o oyunu oynayanlar başkan olacağım, başkan olacağım diye ortalıklarda dolaşıyorlar. Ya sen şimdi Ayhan Kızıltan'a yaptığın bu, ya dilim varmıyor söylemeye.
1: Bu ayak oyunu diyelim.
0: Ayak oyunu. Bu ahlaksızca davranıştan sonra sizin gibi insanlardan bu toplum ne bekleyebilir? Ya da sizler bu topluma ne verebilirsiniz? Belli ki bu ayak oyunlarıyla bir yerlere gelmek isteyen insanlar belli ki kendi çıkarları doğrultusunda oraya gelmek istiyorlar o koltuğa. Şimdi Ticaret ve Sanayi Odası deyip geçmemek lazım Mersin'in. En önemli kurumlarından biri. Yani neredeyse Büyükşehir Belediyesi'nden sonra gelen bir kurum. Bütün Mersin'in, bakın sadece iş dünyasına değil, sanat hayatına, her şeyine, kültür hayatına, her şeyine yön veren bir, köklü gelenekleri olan bir kurum. Ama bu köklü gelenekleri hep bu tür insanlar, yani ben bunları diyorum ranta doymayan insanlar, bunlar yüzünden bu köklü gelenekler durduruldu, bozuldu, imha edildi, yozlaştırıldı. İşte bütün üyelere ben buradan sesleniyorum. Ticaret ve Sanayi Odası'na üye olan bütün üyelere sesleniyorum. Arkadaşlar, tabanda siz varsınız. 41 tane meslek sektörü var. Ben bunu defalarca söyledim. Oraya seçeceğiniz meclis üyeleri sizin sektörünüzü, atıyorum metal sektörü, inşaat sektörü, nakliyat sektörü, o sektörleri temsil edilmek üzere seçiyorsunuz. Yani beni temsil et orada, benim sorunlarımı çöz diye seçiyorsunuz o insanları. O insanlar orada seçildiği zaman, meclis koltuğunu garantilediği zaman tabanın eğilimlerini kenara koyuyor, kendi eğilimini doğrultusunda hareket ediyor. Ben ne kaparım, ne koltuk kaparım buradan şeyine giriyor. Halbuki tabanı onu belli bir işte görevlendirdi. Yani bu tür insanları artık ayırt etmeli toplum. Onun için

0: Liyakat diye bir şey var. Değil mi bu liyakat? Liyakatlı insanların orada olması lazım. Liyakat sadece bilgi beceri değildir. Karakterdir. Ahlaktır. Anlatabiliyor muyum? Bu tür insanları seçsinler. Baksınlar geçen dönem ne yaptın arkadaş? Ne yaptın? Ne yaptın? Şimdi ne yapacaksın ki geçen dönem ne yaptın? Şimdi bunların birçoğu ne yazık ki ahlaksız bir düzen olmuş artık. Hakan Sefa Çakır gözaltına alınınca ellerini ovuşturanlar var. Bize gün doğdu deyip ellerini ovuşturanlar var. Yani timsah gözyaşları arkasında cin fikirli gülüşler var yani gülüşler var. Yani böyle bir ortamda şimdi bana da gelip de sen işte tekrar aday ol bak Hakan Sefa Çakır'ın işi tehlikeye girdi. Seçime girmesi tehlikeye girdi. Sen gel bu fırsattan yararlan aday ol anlamına geliyor. Ben bir kere sözümü verdim. Ben aday olmayacağım diye. Aha. Şimdi eğer toplum beni istiyorsa, hakikaten istiyorsa, orada düzgün bir yönetim kurulacaksa, benim ya da bir ekip kurulup etik kurallara uyularak bir yönetim oluşturulacaksa, tabii ki biz bu kenti Ticaret ve Sanayi Odası'nı sahipsiz bırakmayız. Ama ben o çekişmelerin içine girmek istemiyorum. Yani ahlaksızca hareketlerin, hainliklerin, kalleşliklerin, birbirinin kuyusunu kazan insanların içine girmek istemiyorum artık.
1: Evet, tabii bir gruptan bahsediyorsunuz.
0: Bir
1: tabii
0: grup değil ya.
1: Geneline birçok baktığımız insan. Zaman iş dünyasında etik değerlere sahip çok büyük bir kesim var. Evet. Zaten onların da şu anda ya başkanın, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın başkanının olgunlaştırılması bu sürece bağlı. Evet. Şimdi bir Hakan Sefa Çakır olayı var. Olgunlaştırılmış, ismi kamuoyu tarafından öğrenilmiş ve yani neticesinde beğenen var, beğenmeyen var. O ayrı mesele.
0: Lafını unutma. Şimdi Hakan Sefa Çakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olmasaydı bu kadar şey kopmazdı, fırtına kopmazdı.
1: Evet, tabii. Mersin'de. Tabii. Yine önemli isimler de var tabii bu operasyonda. Yani
0: Ticaret ve Sanayi Odası ama Başkanı olması.
1: Şimdi yani çok kısa süre kaldığı için yeni bir başkanı yani lanse etmek, efendime söyleyeyim, onun ismini olgunlaştırmak çok zor. Çok çok zor. Ve bir dağınıklık. Biraz önce bir şey ifade ettiniz. O çok önemli. Bütün üyelere seslendiniz. Sakin olun. Dağılmayın. Bekleyin şeklinde bir mesaj verdiniz. Bu çok önemli. Şimdi tamam bekleniyor. Soruşturma sonuçlansın Sayın Çakır. Tabii ki alnının akıyla bu soruşturmadan çıksın. Daha da güçlenerek çıksın. Ama böyle olmaz ise soruşturma uzar ise tutuklanma bir şekilde gerçekleşirse burada bir boşluk doğacak. Evet. Şimdi bu boşluğu da ister istemez tanınan, bilinen, daha önce hizmetleri görülen bir isimin oluşturması gerekiyor. Yani Ayhan Kızıltan. Şimdi bu noktaya ben önemli parmak basıyorum. Bu çok önemli çünkü. Bize gelen mesajlarda şu var. Ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? İş dünyası başsız kaldı gibi bir takım ifadeler var. Şimdi sizin bugüne kadarki şeyiniz belli, duruşunuz. Ben aday olmayacağım şeklinde açık net bir şekilde görüşünüzü ortaya koyuyorum.
0: Nedenini de evet, söylüyorum. Nedenini de söylüyorum yani.
1: Ya ama şimdi değişti. Yani durum değişti. Konjonktürel çok farklı hale geldi ve çok yakın değil mi? 3 Ekim çok yakın bir evet. Şey var, süreç var.
0: Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Aslında Türkiye'de o kadar çok olumsuz konu var ki düzeni bozan, yani hem iş hayatı düzenini bozan, efendim adli sistemi bozan, kültür hayatını bozan, toplum hayatını bozan o kadar çok yanlışlıklar var ki. Şimdi tabii ben Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri, ben iki seçim geçirdim ama ondan önce de bizim Şerafettin Aşut'un, Kadri Şaman'ın bütün seçimlerinde aktif çalıştık. Yani tabanı çok iyi bilen bir insanım. Şimdi bakıyorsun, ben bu konuda ben çok da yazılar yazdım yani. Evet. Kitabımda var, kendi web sitemde var. Şimdi mesela, ya şimdi paralel yapılar. Bunlar hala toplumun içinde

0: önemli görevlerde, iş dünyasında cirit atıyorlar. Mesela şimdi ben şunu da beklerim. Eğer bu yaz sebze meyve sektörüne bir operasyon yapıldıysa kardeşim, otomotiv sektörüne de yapın. Bir dönem otomotiv sektöründe bir araba otomobil bulunamama krizi vardı. Orada birçok bayi haksız kazanç elde ettiler. Artı paralarla araçlar sattılar. Bunlar da araştırılsın. Bunlar da araştırılsın. Bu cemaatin içine girmiş çıkmış. Bak, ben bu cemaatlerde hakikaten Allah saf, temiz, gariban adam, Allah sevgisiyle, din, iman duygusuyla zannedip girmiş o yapıların içine. Safça. Bir kazancı yok, şuyu yok. Sadece o zannediyor ki Allah'a ben daha yakın oluyorum. Ama bu yapıların içine ekonomik olarak bir şeyler elde etmek için girmiş insanlar, onlar işte hala toplumun içinde cirit atıyorlar. Ticaret Sanayi Odası'na, oraya buraya, her yere aday olmaya çalışıyorlar. Ya bunları temizleyin. Ya kara borsacılık yapan insanları temizleyin. Kaçakçılık, göçekçilik yapan insanları temizleyin. Tapuya, geçin tapuya, oturun. Tapu kayıtlarına bakın, indirin. Kimler satın almış? Şimdi diyorum, bir örnek veriyorum. Yani afaki bir örnek. Şimdi sen, kazancın belli. Son 5 senede, 10 senede bir vergi vermemişsin doğrudur. Ama gitmişsin, 10 milyon lira değerinde bir arsayı satın almışsın. Tapu kayıtlarına bakacaksın. Kardeşim, sen bu 10 milyon lirayı biriktirmek için 10 senede şu kadar vergi ödemen gerekirdi.
1: Evet.
0: Anlatabiliyor muyum? Bu tür şeyler var ya. Her sektör, her şey. Ya sadece ticaret demiyorum. Bürokraside de, iş dünyasında da her sektörün incelenmesi lazım.
1: Evet. Şimdi efendim, Sayın Kızıltan, biraz da iş
0: ticaret ve sanayi odasında kopan fırtınalar da bu kadar kavgalar, gürültüler de bundan dolayı. İşte orada ben önemli bir mevkide olayım, belediye ihalelerinden bir şeyler kapayım. Belediye ihaleleri de mercek altına almışsın. Hep aynı adamlar ya. Konuşacak çok şey var ya. Beni zaten bunlardan dolayı, ben bunları çok bildiğim için oradan bizi indirdiler.
1: Şimdi efendim.
0: Yani halkım tamam, dikkat etsin.
1: Şimdi tabii siz önemli bir görev ortaya koydunuz. Bana göre de çok başarılıydınız. Şeffaf ve aynı zamanda şaibesiz bir yönetim. Yani bunu altını ısrarla çiziyorum. Yani Ayhan Kızıltan'ın Mersin Sanayi ve Ticaret Odası'nda ki ofisinde, bürosunda kapı her zaman açık oldu. Yani artık insanlar o kadar çok alıştılar ki randevu almaya bile gerek duymuyorlar. Arıyorlar. Alo Ayhan abi orada mı? Evet burada. Tak çat kapı geliyorlardı. Biz de öyleydik yani. Biz de randevu almadık şimdi. Ne zaman gelsek oradayız, hemen röportajımızı yapardık. Şimdi gelinen noktada iş dünyasının sorunlarını Ankara'ya taşımak adına çok önemli bir farklı çalışma yaptınız. İş insanları otobüse doldurdunuz. Dediniz tamam, herkesin aracı var ama hayır. Toplu gideceğiz. Her yere toplu gideceğiz. Yolda istişare edeceğiz. Dönerken yine istişare edeceğiz dediniz. Çok farklı bir yöntem ortaya çıktı ve sonuç aldınız. Güçlü bir neticede, lobi turizm, faaliyeti
0: turizm
1: oldu.
0: Turizm evet, bölgesinden evet. Tabii onlar evet. Ortaya çıktı ve Mersin'de bir yatırımcı grup
1: evet.
0: Oluştu.
1: Ya şimdi aklıma geliyor.
0: Oluştu.
1: Nakliyeciler sitesinde çok önemli sizin evet, bir
0: tabii,
1: payınız
0: tabii,
1: var.
0: Nakliyatçılar
1: o sitesi. Girişimler. Yani biraz da yerel yönetimlere baskı uygulama noktasında hizmetlerin oluşması için çok önemli bir misyon üstlenmiştiniz i̇şte ve başardınız.
0: Biz bazı siyasetçiler evet. için de tehlike olarak görüyoruz.
1: Evet.
0: Bunu yani toplumda herkes de söylüyor. Yani
1: Metesoy üçüncü güç yaptınız.
0: Üçüncü güç yaptık ya, bu adam evet. yarın senin karşısına aday olarak
1: şey
0: çıkar, bilmem ne olarak çıkar evet. şeyleri de var. Yani bunların hepsinin aslında konuşulup ortaya dökülmesi lazım. Halkın anlaması için. Ya yani seçerken o kadar çok ince eleyip sık dokuması lazım ki bu insanların sadece idealist duygularına, hassas değerlerine göre seçim yapmamaları lazım. Karşısındaki insanı incelemesi lazım.
1: Evet, şimdi efendim isterseniz sayın izleyiciler,

0: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası konuya ilişkin olarak bir basın açıklaması yaptı. Onu Ezel ekrana taşısın, buradan görebildiğim kadar ben de okumaya çalışayım. Şöyle bir kamuoyuna duyuru diyor Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Sefa Çakır'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye genelinde yaş, meyve ve sebze sektörüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması üzerine kamuoyuna bilgilendirme gereği doğmuştur. Kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Yönetim kurulu olarak başkanımızın yanında olduğumuzu ifade ediyor. Hukuki süreci yakından ve hassasiyetle takip ediyoruz. Konunun tüm yönleriyle açıklığa kavuşacağına ve sürecin adil biçimde yürütüleceğine inanıyoruz. Evet, adil biçimde. Bunun altını çizelim. Bu süreçte masumiyet karinesinin gözetilmesini, kişilik haklarına saygı gösterilmesini ve doğrulanmamış bilgi ve yorumlara itibar edilmemesini rica ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu.
1: Yani güzel, evet, kaleme alınmış, herkesin rahatlıkla, evet, benimseyebileceği bir kamuoyu açıklaması. Tabii
0: orada göndermeler de var. Yani asılsız bir takım şeylere.
1: Ya şimdi ben dedim ya, ellerini yani ovuşturanlar var.
0: Çok o,
1: şimdi
0: çok kötü bir şey.
1: Yani şimdi alaksızca ben buluyorum. Alaksızca. Tabii. Yani şimdi daha bir şey yok ortada. Belki asılsız bir ihbar yapmıştır biri. Yani yarın Hakan Sefa Çakır ve diğer bir, yani bazıları çıkar, bazıları kalabilir. Ne diyeceksiniz? Çıksın Hakan Sefa Çakır, çıktıktan sonra size küfür mü etsin kardeşim? Yani
0: ya bir adli kontrol şartıyla salıverilse
1: burada toplumu
0: şimdi, yani ama şimdi bu tip mesela ciddi operasyonlar değil mi? Yani ismi geçmiş veyahut da işte gözaltına alınmış kişilerin ya tam anlamıyla aklanana kadar bu tip kurumlarda
1: olmuyor,
0: görev
1: işte
0: almaması gerekiyor. Yani almaması yani gerekiyor. Çok farklı bir takım değil mi? Yani sorunlar meydana gelebilir. Ama
1: ben,
0: takipsizlik kararı verilirse
1: ben sana söyledim ya, FETÖ davasından içeri girmiş, gözaltına alınmış, çıkmış adamlar bugün birçok yere aday oluyor, birçok şey yapıyor. Yani
0: beraat
1: ne
0: etmiş.
1: Nedir ya? Ne yani, beraat etmiş ya? Olur mu beraat etmiş?
0: Yani şimdi efendim ben yani sizden tabii bu konu daha çok konuşulacak, tartışılacak ama şimdi Ayhan Kızıltan da Mersin iş dünyasının sorunlarını da çok iyi bilen biri. Siz birebir bütün iş yerlerine gider, sektörleri tek tek ziyaret ederdiniz. Yeniden noktayı nasıl görüyorsunuz? Ekonomik şartlar, iş dünyasının sorunları bağlamında neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi tabii herkes, her görüştüğümüz kişide bir kere işler nasıl? Nasıl gidiyor? Ya işte ne olsun ki? Şununla bununla boğuşuyoruz. Sıkıntı büyük tabii iş dünyasında. Çok büyük hem de. Şöyle söyleyeyim. Bir kere tabii ki boynunun borcu iş dünyasının, vergi borcunu, SGK borcunu ödemek. Ama işte gelirler karşılamıyor bazen. Karşılamadığı için de Türkiye'de birçok esnaf, işletme vergi borcu ve SGK borçlarından dolayı büyük bir kıskacın altında. Bir taksitlendirme, tecil taksitlendirme çıktı ama o da asları yüzünden pahalı. Gene büyük faizlerle borçta. Ben oda başkanı değilim. Yani eğer oda başkanı olmuş olsaydım ben bu konuda önerilerimi ortaya koyardım. Nitekim biz daha önceki yönetim, yani yönetimdeyken pandemi sürecinde birçok fikir ortaya koyduk. Odalar Birliği aracılığıyla ortaya koyduk. Bunların birçoğu kabul edildi. Mesela ben geçenlerde ilgili mesela bizim o birlik başkanına yazdım. Birkaç milletvekiline yazdım. Bu SGK vergi taksitlendirme, tecil şeyi düzenlemesi biraz şey ağır. İnsanlar bunları ödeyemez. Buna hiç olmazsa geçmiş faizleri silinsin. Bundan sonraki işte o %36 bir faiz var. Onunla devam etsin, taksitlendirilsin. Hiç olmazsa yükün bir kısmı şeyin üzerinden alınsın diye de öneride bulunmuştum ama ben yani o da başkanı olsaydım, o da yönetiminde olsaydım bununla ilgili ben çok bastırırdım. Tabii şimdi ihracat yapamıyoruz. Ha, şu konuya ben dikkat çekmek istiyorum. Benim incelediğim kadarıyla bu soruşturmada, bu yaş sebze meyve konusundaki soruşturmada, şimdi Mersin'den gözaltına alınan firmaların hemen hemen hepsi ihracatçı.
0: Evet.
1: Şimdi bunlar ihracatçılar yurt içindeki fiyatları manipüle edemezler. Ben oturdum düşündüm bunu. Yani ihracatçı firmalar yurt içindeki fiyatları, işte bahçeden markete olan fiyatı nasıl manipüle edebilir? Bunlar ucuzu alıp, en ucuzu alıp en rekabetçi fiyatlarla Avrupa'ya, dış pazarlara satma çabası içinde olan firmalar bunlar. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi bu sadece ihracatçıların üzerinde bu yükü yüklemek yanlış geliyor bana. Ya bu işin başka ayakları da var, tüccarları var. Evet. Şimdi tabii herkes buradan, eski Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı yapmış bir insan böyle konuşur mu diyecekler çıkardır ama her şey hakkaniyetle kardeşim. Yani sen alın terinle hakkıyla para kazanıyorsan, sen de öyle kazanacaksın, ben de öyle kazanacağım.
0: Evet.
1: Yani bunların da şimdi kimler, ben bak pandemi döneminde gene böyle bir fahiş fiyat falan şeyleri olmuştu. O zaman Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak'tı yanlış sanıyorsam. Gene bir online toplantı yaptık Odalar Birliği'nde. Biz Mersin'den katıldık. Türkiye'deki bütün oda ve borsaların başkanlarının, yönetim kurulu üyelerinin katıldığı bir, yaklaşık 500-600 kişinin olduğu bir toplantı. Böyle çok toplantılara katıldık, çok şeyler söyledik orada da bu önemli olduğu için, bu konuyla ilgili olduğu için bu anımı anlatıyorum. Gene bu fahiş fiyatlar, işte tarlada şu kadar, markette bu kadar. Ben dedim ki, Sayın Bakanım dedim, bunun tespit edilmesi için çok kolay bir yöntem var. Para dünyada en kolay takip edilebilecek bir metadır. Şimdi tarladan çıktı, marketteki rafa gelene kadar o mal takip edilebilir. Kesilen faturalar, arada kesilen faturalar. Bunlar takip edilirse o faturalar hangi şirketler kesin? O şirketler kimin? Anlatabiliyor muyum? Burada bilemiyor, bu zincir şirketlerde var mı bu soruşturmanın içinde?
0: Evet,
1: yani o kadar çok
0: dosyanın içeriğine fazla dalmayalım.
1: Ama dalmak lazım bunu.
0: Artık dur bakalım lazım. Bir yeni daha biraz şu şeyler evet. Netlik kazansın. Ne olacak şimdi? Ayhan Kızıltan sadece önceki dönem Mersin Ticaret Sanayi Odası Başkanı değil. Mersin'in bir abisi, kanaat önderi. Gelinen noktada gerçekten de iş dünyasının da bir abisisiniz. Şu anda bir abiye de bir büyüye de çok büyük ihtiyaç var. Çünkü insanlarda, iş dünyasında bir panik oluştu. Bundan sonra ne olacak? Tereddüdü oluştu. Çok güçlü bir ismin, tanınan, bilinen, kamuoyunda karşılığı olan yönetime karşı, değil mi? Güçlü bir duruş ortaya koyduğunu daha önce de gösteren biri. Yani Ayhan abi. Şimdi Ayhan abi, programın sonundayız. Şimdi istemeden de olsa, şartlar sizi işaret ederse ve iş dünyasından da zaten çok büyük talebin olduğunu biz biliyoruz. Şu gün gelinen noktada. Belki bu olay yaşanmasaydı yani sizi rahat bırakabilirdi iş dünyası. Ama şimdi artık iş başa düştü. Gelinen noktada böyle bir sizden efendime söyleyeyim görev talebi istenirse ne yaparsınız? Ya şimdi... Mersin için.
1: En azından şunu söyleyeyim. Böyle bir ortamda böyle bir şeyi düşünmek bana şey geliyor. Yani yanlış geliyor. Üzücü geliyor. Yani kendimi vicdanen ben rahatsız ediyorum. Ya seninle konuşuyoruz bu konuları. Tabii ki toplum, sen de toplumun parçasısın. Toplumu yönlendiren bir basın yayın kurumunun başındasın. Elbette ki sahadan gelen talepleri, şeyleri araştırmak, incelemek zorundasın. Bunları kamuoyuna duyurmak zorundasın. Ama kendini benim yerime koy. Şimdi Hakan bizim evladımız gibi. Benim oğlumun da adı Hakan. diyorum ya. E şimdi

0: O kadar çok arayan var ki, hatta bana ya tam fırsatı diyenler bile var. Tam fırsatı diyenler bile var. Yani ben böyle bir durumda bana nasıl bir hainlik, kalleşlik yaptılar biliyorum ya. Ben de öyle bir şey yapmış olurum şeyi var, psikolojisi var.
1: Evet.
0: Yani ben çıkıp ben adayım deyip de ortalarda dolaşamam. Benim yapacağım eğer ihtiyaç duyuluyorsa böyle herkesin bir araya geleceği, sakinleşeceği, güven içinde oluşacak bir yönetim talebi ihtiyacı varsa destek olurum, yardımcı
1: Hakan
0: olurum.
1: Hakan Sefa Çakır gelişen olaylar üzerine sizden bu konuda destek istese, bir mesaj gönderse, bir ara dönem yaratılma açısından en azından. Yani oradan da size bir, çünkü büyük ihtimalle tamam şu anda kendisi görev yapamayacak duruma geldiği zaman birilerini işaret etmek zorunluluğu var. Çünkü başkan adayı kendisi yani. O yüzden şöyle de kamuoyunda bir şey var, görüş var. Biraz önce de siz ifade ettiniz. Biz gazeteciyiz. Yani nihayetinde cüzdanımıza iletişim başkanlığının basın kartını taşıyorsak eğer bir sorumluluğumuz var demek ki. Kamuoyundan aldığımız bir takım bilgileri aktarmak, işte bir takım soruları da sizlere yöneltmek. Yani gelişmeler çok hızlı ilerliyor. Zaman çok çok dar ve iş dünyası şu anda dumura uğramış durumda. Yani Mersin Ticaret Sanayi Odası. Yani böylesi bir şeyi ben ilk defa görüyorum. Böyle diyor. Ya tamam. Seçimler biter. Seçimden sonra böyle bir şey beklersin. Ya o ayrı bir şey. Ama şimdi ya seçimlere şurada çok az bir zaman kalmış. Herkes sahada haldır güldür çalışıyor. Herkes başkan adayı kim olacak? Hakan Bey'in bayağı bir ismi ön planda, yani ikinci dönemine doğru giderken.
0: Tabii ikinci dönemi dedin de yani, şimdi birinci döneminde aslında
1: arızalı.
0: Kendi oluşturduğu bir yönetimle yol yürümedi.
1: Evet.
0: O benim dönemimdeki seçimlerde oluşan bir yönetim. O yönetim de bizim yönetimimiz değil. İçinde üç yönetim kurulu üyesi bizim içimizde, kendi içimizde bir bizim dışımızda kendi aralığında bir organize yaparak bizim kendi yönetim kurulu üyelerimizin üç tanesinin adını çizip yakın, kendilerine yakın buldukları insanlara onların üzerine çizdirip karşı listeden yakın arkadaşları olan, birlikte çalışabilecekleri olan insanları yönetime girmesini sağladılar. Yani tam anlamıyla o bizim, dolayısıyla Hakan'ın yönetimi değil. Yani ben ilk dönemde, ilk bir sene kaldım, biz yönetim kurulunda o üç tane arkadaşla çok çatıştık. Çok sıkıntılı şeyler geçirdik. Hakan da benden sonra o yönetimde çok sıkıntılı günler geçirdi. Eğer kendi yönetimini oluşturup kendi yönetimiyle yürüseydi, o zaman Hakan Sefa Çakır'ın yönetiminin
1: farklı olurdu.
0: Yani farklı olurdu ya da eleştirebilirdik, şey yapabilirdik, ama şimdi böyle bir yapının evet. içinde geldi. Yani bunlar çok önemli. Çok önemli. Yani iş dünyası eğer iyi yönetilmek istiyorsa birçok şeyi bırakacak. Sen ben davasını bırakacak oraya. Yani şimdi bir kere Ticaret ve Sanayi Odası'nın başkanı ve meclis başkanı. Kardeşim yabancı dil bileceksin artık bu dünyada.
1: Evet.
0: Bu devirde yabancı dil bileceksin. Her ortamda Mersin'i, bak Mersin'i diyorum sadece iş dünyasını değil, rahatlıkla temsil edebilecek bir kültür, eğitim seviyesine sahip olacaksın. Yurt dışına gittiğinde de temsil edeceksin. Efendim bir sanat etkinliğine gittiğinde de temsil edebilecek nitelikte olacaksın. Bir ekonomi etkinliğine gittiğinde de, bir bakanla, bir diplomatla görüştüğünde de o yetkinlikte olacak insanların böyle yerlerde başkan olması lazım. Yoksa bizim sayımız şu kadar, bizden birisi olsun artık. Ya da işte aşirettir, şudur, budur, bilmem nedir, bunları kullanıp rakiplerini ekarte ederek orada bir koltuk kapmaya çalışırsan bu top sizden hiçbir şey beklemez. Ya bu

0: yöntemlerle siz orada koltuklara geliyorsanız toplum için yapacağınız hiçbir şey yok. Siz kendiniz için geliyorsunuz oraya.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Zaman biraz evet seçimler bağlamında akıp gidiyor. Ama tabii ki Sayın Kızıltan gerçekten etik değerlere çok önem veren bir isim. Yönetim tarzını da o şekilde oluşturduğunu biliyoruz. Biraz süreci tabii ki takip etmek gerekiyor. Daha çok sıcak. Bakalım soruşturmanın sonunda neler yaşanacak. Ondan sonra tabii ki Mersin Ticaret Sanayi Odası seçimleri gündemde kalmaya devam edecek. Efendim çok teşekkür ederim.
0: Bir şey daha söyleyeyim. Yani şimdi Hakan'ı tartışmak, Hakan Sefa Çakır'ı tartışmak ya artık o devre dışı kaldı demek, insanları da buna inandırmak bu davaya da zarar verir. Demek ki herkes gözden çıkartmış. Evet. Yani onun için bu tür şeyler şu dönemde, şu süreçte pek gündeme gelmemesi evet. gerekir diye düşünüyorum.
1: Evet efendim, tabii bizler de yani nihayetinde soruşturmanın sonunu bekleyeceğimizi evet. ısrarla altını çizerek ifade ettik. Öte yandan masumiyet karinası çok çok önemli. Tabii ki soruşturmanın sonunu beklememiz gerekiyor. Ama bir gerçek de var. Zaman da akıp gidiyor. Seçimlerin ertelenme durumu olmadığına göre o süreci de olasılıkları ortaya koyarak değerlendirme ve yorumlamak gerekiyor. Ayhan abi o yüzden
0: kapatmadan evet, önemli buyur. Bir konu daha söyleyeceğim. Şimdi yıllardır şimdi CHP'de olan bir butlan olayı var ya delegenin evet. iradesinin satın alınması. Satın alınması bir parayla ille parayla olacak bir ya şey değil.
1: Vaatler olur vesaire.
0: Şimdi ticaret ve sanayi odalarında da Türkiye'nin tüm genelinde de aidat borcu olan üyeler oy kullanamıyor.
1: Evet.
0: Şimdi ben bizim sektörde mesela örneğin benim metal sektöründe ben adayım meclise. Geliyorum sana ya işte Kemal Bey senin aidat borcun varmış. Var. Bunu öde de işte yoksa oy kullanır. Ya ben ödeyemem kardeşim. O zaman biz ödeyelim senin oyunu. Oyunu bize ver. Bu çok
1: yaygın
0: ama ve olağan karşılanan bir şey.
1: Evet,
0: bunu da incelesinler. Evet. Kim kimin parasını ödedi çok kolay. Kredi kartıyla evet. falan ödemeler yapılıyor. Bak ben bunu özellikle söylüyorum ki yargı bu konuda da inceleme yapsın.
1: Evet ya o tabii
0: hayır
1: ki...
0: olmaz. Eğer madem bir tarafa sen delegenin iradesini satın aldın diyorsan bunu her yerde yapmak lazım.
1: Şimdi yani o
0: ya işte ya hiç şey yapacak şeyi yok bunun.
1: Ya insanların
0: ya milyonlar, yüz binler, 200 binler, 800 binler evet. geçiyor ya sen ne diyorsun?
1: Evet doğrudur yani. Efendim. Şimdi sayın izleyiciler önemli konulara büyüteç tutmaya çalıştık. Yine yarın 10.30'da sizlerle beraber olmak üzere diyelim. Esen kalın.
2: Kemal İstek'le Haber Merkezi sona erdi.
3: Reklam kazandırır.

Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da.

0: Yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşa tişanında, arkadaş kundura üzüm nişanında.
5: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
6: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
1: ABM Yapı Market açıldı.
0: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
1: ABM Yapı Market'te.
0: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
1: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
0: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve kent ulaşımına önemli katkı sunacak Halk Hattı Kavşağı, özellikle tır ve

gibi ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı bölgede yaşanan trafik sıkışıklığına kalıcı çözüm sunuyor. Mersin'in şimdiye kadar yapılan en büyük katlı kavşağı olma özelliği taşıyan halk katlı kavşağı, yurttaşlara kaliteli yollarda seyahat etme fırsatı da sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi üniversite eğitimi için kente gelen öğrencileri Mersin ve Tarsus otogarlarında kurulan standlarda karşılayarak gençlere yönelik hizmet ve projeler hakkında bilgilendirdi.

0: Destekler devam ediyor. Bu kapsamda yapılan katkılar küçükbaş hayvan, yem, balıkçılık malzemeleri ve makina ekipman desteğiyle sürüyor. 17 Eylül Perşembe günü saat 17'de gerçekleşecek olan ve Başkan Vahap Seçer'in de katılacağı dağıtım töreni Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda düzenlenecek. Kasaplar Çarşısı, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek restorasyon çalışmalarıyla yeniden kent yaşamına kazandırılmaya hazırlanıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında inşa edilen ve yıllar içerisinde yapılan müdahaleler, eklentiler ve tahribatlar nedeniyle özgün mimari karakterinin bir bölümünü kaybeden Kasaplar Çarşısı, restorasyonla birlikte tarihi dokusuna uygun biçimde yeniden ele alınacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke'nin Atakent Mahallesi'nde 10 üreticiye toplam 10 bin adet enginar yumrusu dağıttı. %100 hibeli destek kapsamında üreticiler hem yeni bir ürünü toprakla buluşturacak hem de 2 yıl sonra aldıkları miktardaki yumruyu Büyükşehir'e teslim ederek desteğin başka üreticilere ulaşmasına katkı sunacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çocukların sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyen etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda 14-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Çocuk Şenliği, Babil Su Sporları Merkezi önünde çocukları buluşturuyor. Çocuk Şenliği'nde geleneksel çocuk oyunlarıyla akıl ve zeka atölyeleri yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 15-30 yaş arası halk oyunları ikinci dönem kursu için kayıtlar başladı. Kursta Anadolu'nun farklı yörelerine ait oyunlar öğretilirken hem kültürel miras yaşatılıyor hem de sanatın birleştirici gücünde buluşuluyor. Kursla ilgili detaylı bilgi ve kayıt için iletişim telefonum 0324 533 21 54 0324 533 21 43. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.

evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru karar.

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
2: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
3: ABM Yapı Market açıldı.
2: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
3: ABM Yapı Market'te.
2: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
3: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
2: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
4: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
5: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
4: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
5: Telefon 0540 014 çift 033.
6: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel...

0: Günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

Et ve et ürünlerinin üretim ve satışına ilişkin yeni kurallar yürürlüğe girdi. Hazır kıyma satışına son verilirken tavuk kıymanın dondurulmuş satılması ve etiketlerde %100 ifadesinin kullanılması yasaklandı. İşletmelere uyum için 31 Mart 2027'ye kadar süre verildi. Narin Güran soruşturmasına ilişkin süreçleri itibarsızlaştırdığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Şeytantepe belgeseline erişim engellendi. Belgeselin YouTube'daki yayını da kaldırıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan yolcu gemisinde kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Türkiye'den bölgeye gönderilen Optimus Prime gemisi görevi devralarak batığın ulaşılamayan kısımlarını 24 saat boyunca inceleyecek. Adana'da mikroplastik kirliliğine yönelik 170 geri dönüşüm ve atık tesisi denetlendi. Kurallara uymadığı belirlenen 13 işletmeye 30 milyon 499 bin lira ceza uygulanırken 12 tesisin faaliyetleri durduruldu. Piyasalarda gözler Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Fed faiz kararına çevrildi. Fed'in kararını bugün Türkiye saatiyle 21'de

0: açıklaması bekleniyor. İsrailli İnsan Hakları Kuruluşu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik sistematik bir politika uygulandığını öne sürdü. Kuruluş, söz konusu uygulamaları ortadan kaldırma projesi olarak nitelendirdi. Mersin'de dolmuş ücretleri zamlandı. Yapılan zamla birlikte öğrenci yolcu ücreti 30 liradan 40 liraya, sivil yolcu ücreti ise 40 liradan 50 liraya çıktı. Özel halk otobüsleri de tarifelerini güncelledi. Buna göre öğrenci yolcu ücreti 25 liradan 35 liraya, sivil yolcu ücreti ise 35 liradan 45 liraya yükseldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, Mersin'de iş dünyasıyla bir araya geldi. Görüşmede savunma sanayisi ve Mersin'in sektördeki potansiyeli konuşuldu. Mersin'deki fuhuş soruşturması kapsamında provokatif ve LGBT propagandası yaptığı belirtilen 60 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Öte yandan Mersin'de düzenlenen Ailem Güvende operasyonunda müstehcenlik ve fuhuş başta olmak üzere çeşitli suçlardan yakalanan şüphelilerden 28'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin'in de aralarında olduğu 12 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 50 şüpheli yakalanırken bahis gelirlerinin banka transferlerinde altın alımı açıklamasıyla aklandığı belirlendi. Mersin'in Tarsus ilçesinde kasten yaralama ve öldürmeye teşebbüs suçlarından aranan şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda 4 tabanca şarjör ve 31 mermi ile 28 sentetik uyuşturucu hap ve 2 parça metamfetamin ele geçirildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde yeğeninin saldırısına uğradığı öne sürülen Sait Ş. 7 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi, eşi ise ağır yaralandı. Sait Ş.'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Mersin'in de aralarında bulunduğu 11 ilde İstanbul merkezli terör operasyonları gerçekleştirildi. 4 ayrı örgütle bağlantılı olduğu belirlenen 52 şüpheliden 39'u tutuklanırken 8 kişinin yurt dışında firari, 2 kişinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. Yeni Mersin İdman Yurdu Ziraat Türkiye Kupası 1. tur karşılaşmasında evinde Oğuzhan Spor'u konuk edecek. Mersin Stadyumunda bu akşam 20'de oynanacak mücadele A-Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Galatasaray derbilerinin tarihleri açıklandı. Galatasaray-Fenerbahçe maçı 26 Ekim, Beşiktaş-Galatasaray karşılaşması ise 30 Kasım'da oynanacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: evinizde.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Busem Home'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0500

0: 0555-990-66-25. Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533-224-2017. 0533-224-2017. Barış Otocam.
9: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
10: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
9: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
10: Telefon 0540-014-0033.
11: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Her sabah annemin sessiz iç çekişleriyle uyanmaya başlamıştım. Annemin gündüzleri yüzü gülmüyor, her gece ağlıyordu. Saçlarımı okşuyor, gözlerime bakıyor. Kadersizim diyordu. Kadersizim, kızım, bahtı karalım benim. Ama ne kadar sorsam da niye ağladığını söylemiyordu. Daha küçüksün yavrum, büyüyünce anlayacaksın diyordu. Babama koşuyordum. Babam mutfakta sigara içiyor. Hadi salona git kızım, duman seni hasta eder diyordu. Sen niye içiyorsun o zaman diyordum. Sigara senin de sağlığına zararlı değil mi yani? Yorgun gözleriyle bakıp, doğru söylüyorsun kızım deyip gülümsüyordu. Dudak kıvrımlarında kaybolan sanki yaralı bir gülümsemeydi bu. Acı bir gülümseme. Oysa benim babam böyle gülümsemezdi. Gözlerime acı acı bakıp, hadi sen salona geç demezdi. Hem nedense son zamanlarda babam çok öksürüyor, annem çok ağlıyordu. Annemin sessiz iç çekişleriyle uyanmaya başlamıştım. Ne çizgi filmleri seviyordum artık, ne de Barbie bebekleri. Babamın yüzü gülmüyor, annem hep ağlıyordu. 5,5 yaşındaydım. Üstelik günler hiç geçmiyordu. Herkes daha küçüksün derken 6 yaşım bir türlü gelmiyordu. Sabahları erken kalkıyorduk. Annem beni komşuya bırakıyor, babam

vardı sokağın öbür başında. Oysa annem çalışmıyordu. Babamla erkenden niye, nereye gider söylemiyordu. Pencerenin önünde dönüşlerini bekliyor, geldiklerini ta uzaktan görünce dünyalar benim oluyordu. Sonra yaz geldi. Doğum günüme 2 gün kalmıştı. Herkes ne istersin diyordu, ben susuyordum. İçimden hiçbir şey istemek gelmiyordu. Sonra ne olduysa o gece oldu. O gece annemin sessiz hıçkırıkları depreme dönüştü sanki. Ben odamdan çıkarken içeriden sesler geliyordu. Hem ev ne çok kalabalıktı. Halamlar ağlıyor, büyükannem ağıt yakıyordu. Dedem Kur'an okuyor, komşular beni tutuyordu. Nedense bir an gözlerim babamı aradı. Ama evimiz çok kalabalıktı. Sanki babam bu kalabalıkta kayıptı. Ben baba dedim, baba, babam. Anam, yavrum dedi, sarıldı boynuma. Sanki yıllardır görmemiş gibi. Haykırdı sonra, kızım, 2 gözüm. Babama ne oldu dedi. Yine cevap vermek yerine, kadersizim, bahtı karalım benim. Anne babam dedi, babam, babam. Ben de ağlamaya başladım. Baban artık yok dedi. Baban artık yok. Baban öldü. Baban öldü yavrum. Baban artık hiç öksürmeyecek. Anne ölüm ne demek? Öldü ne demek? Ölmek nasıl bir şey anne dedim. Ben de deli gibi ağlıyordum. Bir kıyametin ucundaydım anlıyordum. Yani artık baban geceleri rahat uyuyacak dedi. Sonra bayıldı. Ben öyleydim yavrum dedi büyük annem. Ben öyleydim. Ölmüş babamın yorganına sarıldı. Babamın yüzünü zorla gösterdiler bana. Koştum sarıldım boynuna. Baba uyan dedim. Baba ne olur uyan. Uyan baba. Ben sensiz ne yaparım. Uyan da gülme istersen bana. Hem kime sokulurum akşam olunca. Baba uyan. Yarın doğum günüm benim. Baba 6 yaşıma giriyorum uyan. Hiçbir şey istemem söz. Gürültü yapmam. Seni hiç üzmem söz baba. Baba söz. Hadi bir gün daha dayan. Baba.

öyle kutladı babam. Sigarasıyla çakma hala bende durur. O beni babamdan, babamı benden ayıran. Her doğum gününde beni hala hıçkırıklara boğan. Küçücük dünyama kıyamet olup ya. Baba, babam, neredesin? Neredesiniz babalar? Babalar uyanın, uyanın babalar. O sigara dumanında yetim büyümesin artık. Başka şehirlerde, başka çocuklar. Yetim büyümesin artık, başka şehirlerde.

0: Reklam tanıtır.
1: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
7: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Korku. Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay

0: bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm nişanında.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve kent ulaşımına önemli katkı sunacak halk hattı kavşağı, özellikle tır ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı bölgede yaşanan trafik sıkışıklığına kalıcı çözüm sunuyor. Mersin'in şimdiye kadar yapılan en büyük hattı kavşağı olma özelliği taşıyan halk hattı kavşağı, yurttaşlara kaliteli yollarda seyahat etme fırsatı da sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi üniversite eğitimi için kente gelen öğrencileri Mersin ve Tarsus otogarlarında kurulan standlarda karşılayarak gençlere yönelik hizmet ve projeler hakkında bilgilendirme yapıyor. Otogarlarda öğrencilerle bir araya gelen büyükşehir ekipleri başta barınma, beslenme, ulaşım ve eğitim olmak üzere gençlere yönelik sosyal destekler hakkında bilgi veriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiye ve yetiştiriciye sunduğu destekler devam ediyor. Bu kapsamda

0: alana kazandırılmaya hazırlanıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında inşa edilen ve yıllar içerisinde yapılan müdahaleler, eklentiler ve tahribatlar nedeniyle özgün mimari karakterinin bir bölümünü kaybeden Kasaplar Çarşısı, restorasyonla birlikte tarihi dokusuna uygun biçimde yeniden ele alınacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke'nin Atakent Mahallesi'nde 10 üreticiye toplam 10 bin adet enginar yumrusu dağıttı. %100 hibeli destek kapsamında üreticiler hem yeni bir ürünü toprakla buluşturacak hem de 2 yıl sonra aldıkları miktardaki yumruyu Büyükşehir'e teslim ederek desteğin başka üreticilere ulaşmasına katkı sunacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çocukların sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyen etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda 14-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Çocuk Şenliği, Babil Su Sporları Merkezi önünde çocukları buluşturuyor. Çocuk Şenliği'nde geleneksel çocuk oyunlarıyla akıl ve zeka atölyeleri yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 15-30 yaş arası halk oyunları ikinci dönem kursu için kayıtlar başladı. Kursta Anadolu'nun farklı yörelerine ait oyunlar öğretilirken hem kültürel miras yaşatılıyor hem de sanatın birleştirici gücünde buluşuluyor. Kursla ilgili detaylı bilgi ve kayıt için iletişim telefonu 0324 533 2154 0324 533 2143. Haberlerin detaylarına Mersin Belteri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.

Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
5: ABM Yapı Market açıldı.
4: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
5: ABM Yapı Market'te.
4: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
5: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
4: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Bir ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yargı alanında kapsamlı bir dönüşüm başlatılacağını açıkladı. Gürlek çalışmaların vatandaşların adalete daha hızlı ve etkin şekilde ulaşmasını amaçladığını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ailelere yönelik eğitim çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Göktaş, aile ve nüfus 10 yılı kapsamında vatandaşların ihtiyaç duyduğu bilgi ve desteğe daha kolay ulaşmasını hedeflediklerini belirtti. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin usulsüzlük iddiasıyla görülen davada duruşma ertelendi. Aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 21 Ekim'e ertelendi. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki belediyeye yönelik rüşvet soruşturmasının 4. operasyonunda 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 29'u tutuklanırken 11 kişi adli kontrolle, 1 kişi ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında inceleme başlatıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dizi örgütsel propaganda iddiası nedeniyle mercek altına alındı. TÜİK, Temmuz 2026'ya ilişkin ücretli çalışan verilerini açıkladı. Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerinde çalışan sayısı yıllık bazda artarak 16.393.563'e ulaştı. Gazze'de İsrail saldırılarında zarar gören 6 katlı binanın çökmesi sonucu 5'i çocuk 11 Filistinli yaşamını yitirdi. Olayda 14 kişi yaralandı. Mersin'de Sporbüs projesi, kırsal ve dezavantajlı bölgelerdeki çocukları farklı spor dallarıyla tanıştırıyor. Antrenörler eşliğinde etkinliklere katılan çocukların sportif yetenekleri de keşfediliyor. Mersin'e üniversite eğitimi için gelen öğrenciler Meşot ve Taşdi'de kurulan standlarda karşılanıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri gençleri barınma, beslenme, ulaşım ve eğitim alanlarındaki destekler hakkında bilgilendiriyor.

0: Belediyesi Belen ve Yunusoğlu mahallelerinde toplam 3200 metrekarelik alana parke taşı döşedi. Çalışmalarla yollar yenilenerek mahalle sakinlerinin ulaşımının kolaylaştırılması sağlandı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde orman ürünlerini izinsiz alan iki kişi suçüstü yakalandı. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, emekli polis memurlarını makamında ağırladı. Aktaş, meslektaşlarına emeklilik dönemlerinde başarılar diledi. Aktaş ayrıca yeni eğitim öğretim yılı kapsamında Akdeniz ilçesindeki bir ilkokulu ziyaret etti. Aktaş sınıfları gezdi ve yeni dönemin hayırlı olmasını temenni etti. Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 ayrı kasten yaralama ve öldürmeye teşebbüs suçundan aranan YP polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin adresinde 4 tabanca, 31 fişek ve 28 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Mersinli tekvandocular Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Multi Oyunları'nda önemli başarılara imza attı. Esma Nur Geyik ikinci olurken Ceren Çetinel ve Elif Yetkin organizasyonu üçüncü sırada tamamladı. Çetinel elde ettiği dereceyle Ümitler Avrupa Tekvando Şampiyonası'na katılma hakkı kazanırken Yetkin de Avrupa sıralamasındaki yerini yükseltti. Formula 1'in 2027 Dünya Şampiyonası takvimi açıklandı. Türkiye Grand Prix'si 1-2 Ekim'deki antrenman ve sıralama turlarının ardından 3 Ekim 2027'de İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
7: Yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
8: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolu.

0: Hamur yemekçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
0: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
7: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç. Lezzetin yönü belli.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtım.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modeli.

modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
0: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
5: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
4: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
5: Telefon 0540 014 çift 033.
6: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Yağmur Yemek

0: Yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02. Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

sanmam. Senin yerine karar veren birileri varken bunu anlayabilmen çok zor. Acaba biri benim için bu şarkıyı yazsa nasıl hissederdim?

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve kent ulaşımına önemli katkı sunacak halk hattı kavşağı, özellikle tır ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı bölgede yaşanan trafik sıkışıklığına kalıcı çözüm sunuyor. Mersin'in şimdiye kadar yapılan en büyük hatlı kavşağı olma özelliği taşıyan halk hattı kavşağı, yurttaşlara kaliteli yollarda seyahat etme fırsatı da sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi üniversite eğitimi için kente gelen öğrencileri Mersin ve Tarsus otogarlarında kurulan standlarda karşılayarak gençlere yönelik hizmet ve projeler hakkında bilgilendirme yapıyor. Otogarlarda öğrencilerle bir araya gelen büyükşehir ekipleri, başta barınma, beslenme, ulaşım ve eğitim olmak üzere gençlere yönelik sosyal destekler hakkında bilgi veriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiye ve yetiştiriciye sunduğu destekler devam ediyor. Bu kapsamda yapılan katkılar küçükbaş hayvan, yem, balıkçılık malzemeleri ve makina ekipman desteği ile sürüyor. 17 Eylül Perşembe günü saat 17'de gerçekleşecek olan ve Başkan Vahap Seçer'in de katılacağı dağıtım töreni Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda düzenlenecek. Kasaplar Çarşısı, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek restorasyon çalışmalarıyla yeniden kent yaşamına kazandırılmaya hazırlanıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında inşa edilen ve yıllar içerisinde yapılan müdahaleler, eklentiler ve tahribatlar nedeniyle özgün mimari karakterinin bir bölümünü kaybeden Kasaplar Çarşısı, restorasyonla birlikte tarihi dokusuna uygun biçimde yeniden ele alınacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke'nin Atakent Mahallesi'nde 10 üreticiye toplam 10 bin adet enginar yumrusu dağıttı. %100 hibeli destek kapsamında üreticiler hem yeni bir ürünü toprakla buluşturacak hem de 2 yıl sonra aldıkları miktardaki yumruyu büyükşehire teslim ederek desteğin başka üreticilere ulaşmasına katkı sunacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çocukların sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyen etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda 14-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Çocuk Şenliği, Babil Su Sporları Merkezi önünde çocukları buluşturuyor. Çocuk Şenliği'nde geleneksel çocuk oyunlarıyla akıl ve zeka atölyeleri yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 15-30 yaş arası halk oyunları ikinci dönem kursu için kayıtlar başladı. Kursta Anadolu'nun farklı yörelerine ait oyunlar öğretilirken hem kültürel miras yaşatılıyor hem de sanatın birleştirici gücünde buluşuluyor. Kursla ilgili detaylı bilgi ve kayıt için iletişim telefonum 0324 533 2154 0324 533 2143. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.

0: yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima

0: 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
2: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
3: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: koku. Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 0 33.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

günahım bu nasıl aşk? Her gün aldatır, her gönül yatak. Bu nasıl aşk?

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yargı alanında kapsamlı bir dönüşüm başlatılacağını açıkladı. Gürlek çalışmaların vatandaşların adalete daha hızlı ve etkin şekilde ulaşmasını amaçladığını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ailelere yönelik eğitim çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Göktaş, aile ve nüfus 10 yılı kapsamında vatandaşların ihtiyaç duyduğu bilgi ve desteğe daha kolay ulaşmasını hedeflediklerini belirtti. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin usulsüzlük iddiasıyla görülen davada duruşma ertelendi. Aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 21 Ekim'e ertelendi. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki belediyeye yönelik rüşvet soruşturmasının 4. operasyonunda 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 29'u tutuklanırken 11 kişi adli kontrolle, 1 kişi ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında inceleme başlatıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dizi örgütsel propaganda iddiası nedeniyle mercek altına alındı. TÜİK, Temmuz 2026'ya ilişkin ücretli çalışan verilerini açıkladı. Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerinde çalışan sayısı yıllık bazda artarak 16.393.563'e ulaştı. Gazze'de İsrail saldırılarında zarar gören 6 katlı binanın çökmesi sonucu 5'i çocuk 11 Filistinli yaşamını yitirdi. Olayda 14 kişi yaralandı. Mersin'de Sporbüs projesi kırsal ve dezavantajlı bölgelerdeki çocukları farklı spor dallarıyla tanıştırıyor. Antrenörler eşliğinde etkinliklere katılan çocukların sportif yetenekleri de keşfediliyor. Mersin'e üniversite eğitimi için gelen öğrenciler Meşot ve Taşdi'de kurulan standlarda karşılanıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri gençleri barınma, beslenme, ulaşım ve eğitim alanlarındaki destekler hakkında bilgilendiriyor. Tarsus Belediyesi Belen ve Yunusoğlu mahallelerinde toplam 3200 metrekarelik alana parke taşı döşedi. Çalışmalarla yollar yenilenerek mahalle sakinlerinin ulaşımının kolaylaştırılması sağlandı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde orman ürünlerini izinsiz alan iki kişi suçüstü yakalandı. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, emekli polis memurlarını makamında ağırladı. Aktaş, meslektaşlarına emeklilik dönemlerinde başarılar diledi. Aktaş ayrıca yeni eğitim öğretim yılı kapsamında Akdeniz ilçesindeki bir ilkokulu ziyaret etti. Aktaş sınıfları gezdi ve yeni dönemin hayırlı olmasını temenni etti. Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 ayrı kasten yaralama ve öldürmeye teşebbüs suçundan aranan YP polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin adresinde 4 tabanca, 31 fişek ve 28 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Mersinli tekvandocular Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Multi Oyunları'nda önemli başarılara imza attı. Esma Nur Geyik ikinci olurken Ceren Çetinel ve Elif Yetkin organizasyonu üçüncü sırada tamamladı. Çetinel elde ettiği dereceyle Ümitler Avrupa Tekvando Şampiyonası'na katılma hakkı kazanırken Yetkin de Avrupa sıralamasındaki yerini yükseltti. Formula 1'in 2027 Dünya Şampiyonası takvimi açıklandı. Türkiye Grand Prix'si 1-2 Ekim'deki antrenman ve sıralama turlarının ardından 3 Ekim 2027'de İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Yılların tecrübesi

0: Hamur yemekçilikte ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da

0: ve yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar. Her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Gündemde öne çıkan konuları sizlere aktaracağız ve hatırlatacağız efendim. Şimdi tabii siyasi isimler geziler gerçekleştiriyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı Karadeniz'de bazı illeri ziyaret etti. Ayrıca Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Doğu Anadolu bölgesinde bazı illeri ziyaret etti. Sayın Cumhurbaşkanı gezilerinde, Karadeniz gezisinde önce Rize'ye gitti. Rize'de il merkezinde ve memleketi Güneysu'da vatandaşlarla bir araya geldi. Eş dost akrabalarını ziyaret etti Sayın Cumhurbaşkanı. Ve tabii orada kendi adını taşıyan üniversite öğrencileriyle de bir araya geldi. Konuşma yaptı kendisi. Ayrıca tabii hem Güneysu'da hem de Rize'de de AK Parti yetkilileriyle çeşitli temaslarda bulundu. Sayın Validen ve diğer kent protokolünden bilgiler aldı. Rize'ye yapılan, yapımı devam eden ve yapılacak olan projelerle ilgili bilgiler aldı kendisi. Sonrasında tabii Samsun'a geçti Sayın Cumhurbaşkanı. Samsun'da da hem Samsunlu gençler hem de bölgedeki diğer illerden, yakın illerden ve ilçelerden gelen gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını cevaplandırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da gençlerle buluştu. Gençlik buluşmaları programında konuşan Erdoğan, Türkiye'nin geleceğine dair mesajlar verdi.
2: Şunu sözlerimin hemen başında ifade etmek istiyorum. 107 sene önce Samsun'dan başlayan İstiklal yürüyüşü bugün büyük ve güçlü Türkiye istikametinde hamdolsun devam ediyor. Bakınız, hemen arkamızda İstiklal'den istikbale uzanan bu güzergahın iki güçlü sembolü bizlere iştirak ediyor. Bir tarafta Bandırma vapuru, hemen yanı başında TCG Anadolu gemisi. Bandırma vapuru ile başlayıp TCG Anadolu ile devam eden bu rota, Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin de bir nişanesidir. Allah'a hamdolsun, bugüne kadar bizler fırtınalı denizlerde Türkiye'yi sahili selamete ulaştırmayı başardık. Coğrafyamızın krizlerle, savaşlarla, çatışmalarla boğuştuğu zorlu bir dönemde milletimizi bu tehlikelerden uzak tuttuk. Ülkemize pek çok alanda tarihi başarılar, tarihi zaferler kazandırdık.

Yarın Türkiye'nin kaptan köşküne sizler geçeceksiniz. 86 milyonun yanı sıra ümidini Türkiye'ye bağlamış yüz milyonlarca mazlumun emanetini de sizler yükleneceksiniz. İnanıyorum ki

0: hizmet edecek, Türkiye'yi her kulvarda çok daha iyi yerlere getireceksiniz.
1: Cumhurbaşkanı gençlere seslenerek siyasette önlerini açtıklarını, seçilme yaşını 18'e indirdiklerini hatırlattı. Geçmişte gençlerin darbelerle heba edildiğini söyleyen Erdoğan, "Bizim tüm gayemiz o karanlık günlerin bir daha yaşanmamasıdır" ifadelerini kullandı.
0: Biz hep şuna inandık. Gençliğin her şeyden evvel inandığı ve takipçisi olduğu ulvi bir davası olmalıdır. Bu dava öyle günübirlik gelip geçici heveslere değil, asırları kuşatan güçlü bir mefkureye dayanmalıdır. Merhum Cemil Meriç'in sözleriyle bu dava irfanımızı yeniden fethetmek, dava ecdadın tefekkür özellikle hazinelerini bugünkü nesillerin tecessüsüne yani görme, anlama merakına açmak, bir kelimeyle bugünü düne bağlamaktır.
1: Terörsüz Türkiye sürecine değinen Erdoğan, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da terörün sona erdiğini, yaylalarda huzurun hakim olduğunu belirtti. Hedefin bölgenin geneline barış ortamı sağlamak olduğunu söyledi.
0: Terörden yana sıkıntılarımız çok büyüktü. Ama Allah'a hamdolsun şu anda Güneydoğu Anadolu'da, Doğu Anadolu'da artık terör diye bir şey kalmadı. Ve şimdi hedef daha büyük çapta Güneydoğu'da, Doğu'da bölgenin geneline huzurlu bir havayı getirmek.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize temaslarında memleketi Güneysu'da konuşma yaparken, halka seslenirken seçime değindi değerli seyirciler. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza olan inancımı yineliyorum dedi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu cümlesi erken seçim sinyali olarak algılandı. Bu konu üzerine AK Parti sözcüsü Sayın Çelik bir açıklama yaptı. Sayın Çelik açıklamasında ayrıca yapay zeka konusuna da değindi, şunları söyledi.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'deki yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum sözlerine açıklık getirdi. Çelik bu ifadenin erken seçim sinyali olmadığını belirterek Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur dedi.
3: Sayın Cumhurbaşkanımızın siyaset yapma tarzını bilenler açısından Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz gibi bir değerlendirmesi olduğunda bunun herhangi bir şekilde erken seçimle ilgisi olmadığı açıktır. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız siyaset hayatında her zaman teşkilatlarımızı çok merkeze alır ve en üst noktaya koyar. O sebeple ben çok iyi hatırlıyorum, bazen seçimden yeni çıktığımızda bile, bir seçimi kazanıp da seçimden yeni çıkıp bir ay sonra bir teşkilatımıza gittiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki seçimlere hazırlanıyor musunuz der onlara. Çünkü kendisinin yetişme biçimi, kendisinin siyaset yapma tarzı teşkilatçılık üzerine ve bunun sürekli olarak her gün taş üstüne taş koyarak geliştirilmesi üzerine dair bir şeydir. Dolayısıyla orada da hem vatandaşlarımızı gördüğünde, hem onların desteklerini duyduğunda, hem de teşkilatlarımızı gördüğünde aslında sık sık söylediği, üzerinde önemli durduğu bir cümledir. Önümüzdeki seçimlere hazırlanıyoruz ve büyük başarıya imza atacağız. Bu bir erken seçim sinyali değildir. Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur arkadaşlar.
1: Yapay zeka konusunda da uyarılarda bulunan Çelik,

0: teknolojinin insanlığın özgürlüğü ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kurallara bağlanması gerektiğini ifade etti.
1: Bu son aylarda çok yoğun bir şekilde yapılan bir tartışma var. Bu tartışma bu hafta daha da yoğunlaştı. O da yapay zeka konusundaki yapay zeka kurumlarının liderlerinin yaptığı açıklamalar. Buralarda çalışan mühendislerin yaptığı açıklamalar. Burada kötü amaçlı faaliyetler denilebilecek yapay zeka unsurlarının kendi arasında örgütlenerek, hatta onları yönetenlerden bağımsız olarak bir takım yapay zeka ajanları üreterek çeşitli faaliyetler içerisine girdiği, biyolojik silah üretmekten pek çok çıktıya kadar insanlığı tehdit eden bir yere doğru hızla gittiğine dair çok sayıda uyarı var. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu, dünyanın en büyük krizleri, en büyük savaşları belli ülkeleri, belli bölgeleri, belli blokları tehdit etmiştir. Fakat şimdi yapay zeka ile ilgili olarak yapılan bu uyarılar bütün bir insanlığı tehdit eden gelişmelerle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. O sebeple de gerek siyasilerden, batıdaki siyasilerden, gerekse bu konuda çalışanlardan yapay zeka çalışmalarının yavaşlatılması, kurallarının ve prensiplerinin doğru bir şekilde belirlenmesi konusunda çok güçlü çağrılar gelmeye devam ediyor. Nitekim Gazze'de yapay zekanın kitlesel katliamda kullanıldığına dair pek çok haber çıkmıştı. Şimdi ise daha başka bir durumla karşı karşıyayız. Yapay zekanın kendisini üreten insanlardan bağımsız olarak hareket ettiği, silah üretmeye çalıştığı, istihbari faaliyetler içerisine girdiği ve insanın kontrolünden çıkmaya dönük bir takım zeminler oluşturmaya çalıştığına dair çok yönlü açıklamalar son bir hafta içerisinde, 10 gün içerisinde, bir ay içerisinde çok yoğun bir şekilde geliyor. Devletler yapay zeka konusunda birbiriyle yarışırken aslında o yarışın dışında yapay zeka ajanlarının, yapay zeka unsurlarının insanlığı tehdit edecek bir hale geldiği de birdenbire fark edilmiş gibi davranılıyor. Bu çerçevede bakıldığında tabii ki Türkiye bu yapay zeka yarışının dışında kalmayacaktır. Ama aynı zamanda da bunların ilkelerinin belirlenmesi, insanlık için tehdit olacak şekilde yönetilmemesi, bu yarışın sonunda insanın özgürlüğünün ve bağımsızlığının ortadan kalktığı bir atmosferin oluşmaması için de bu ilkelerin oluşacağı zeminlerde Türkiye güçlü inisiyatifler ortaya koymaya çalışacaktır. Bunun için uğraşacaktır.
2: Efendim, yeni partide isim değişikliği söz konusu. Yenilik Partisi yeni partiyi dava etti isim benzerliği açısından. Tabii Yargıtay tebligat gönderdi yeni partiye. Yeni parti de şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki biz şu anda bu isimle, yani yeni parti ismiyle devam ediyoruz. Eğer bu konu Anayasa Mahkemesi'ne gönderilirse şikayetçi taraf tarafından ve Anayasa Mahkemesi de tebligat gönderirse, işte o zaman kurultayda, ki kurultay Kasım ayında yapılacak, kurultayda isim değişikliği konusunu gündeme alırız. İşte bu konuya yönelik olarak yeni parti sözcüsü de bir açıklama yaptı.
0: Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, Yenilik Partisi'nin isim benzerliği gerekçesiyle yaptığı başvuruya ilişkin açıklamada bulundu. Emre, başvurunun Ağustos ayında Yenilik Partisi tarafından yapıldığını belirtti.
3: Bizim partimizin ismiyle ilgili iltibas iddiasıyla alakalı bir başvuru olmuştur. Bu başvuru yeni değildir. Bu başvuru Yenilik Partisi yapmıştır isim benzerliği iddiasıyla. Bu tip durumlarda, ki Ağustos ayında bu başvuru yapılmıştır, bize de bunun bildirimi önceden gelmiştir. Bu tip durumlarda Cumhuriyet Savcılığı ilgili partiye yazı yazarak bildirir. Hakkınızda böyle bir bildirim var. Siz kendi isminizin bir iltibas içermediğini, ki biz öyle düşünüyoruz, Türkiye'de yeni partiyle Yenilik Partisi'ni karıştıran bir kişi olduğunu dahi düşünmüyoruz. Biz ismimiz üzerinden dönen bir tartışmanın anlamsız

0: olduğunu, bunların prosedür işlemler olduğunu, partimizin örgütlenmesine, üye yapısına, tüzel kişiliğine, seçime girme yeterliliğine uzaktan yakından ilgisi olmadığını ifade edelim. Biz ismimizi koruyoruz. Dediğim gibi Anayasa Mahkemesi'ne götürme imkanı var, götürür götürmez bilmeyiz. Onu kendi takdiridir. Götürürse Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara bağlıdır. Ki yeni ismini koruyarak o zaman da yani herhangi bir düzenleme elbette yapılabilir.
1: Yeni partinin 14-15 Kasım'da kurultay yapmayı planladığı da açıklandı.
2: Efendim okullar açıldı. Orta öğretimde eğitim öğretim yılı yeni dönem başladı. Tabii okullar açılmadan önce de çeşitli denetimler vardı. Özellikle de kantinlere yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı bu sene ciddi ve olması gereken toplumun önemli bir kısmının takdir ettiği bazı gelişme kabul edilebilecek değişikliklere gitti. İşte bunlardan biri de tabii ki okul kantinleriydi. Okul kantinlerinde satılamayacak ürünler belirlendi. Satılacak olan ürünler belirlendi. Okul kantinlerinde çoğu ürünün tavan fiyatı belirlendi. Bir kriter getirildi okul kantinlerine. Tabii okul kantinleri de eğitim öğretim dönemi başlayınca denetlenmeye başlandı. Hem Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ekipleri hem belediye ekipleri denetimlerini sürdürüyor ve sürdürecekler.
1: Erdemli'de zabıta ekipleri yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte okul kantinlerini denetime aldı. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla yapılan denetimlerde kantinlerde satışa sunulan ürünler, son kullanma tarihleri, hijyen koşulları ve fiyat etiketleri kontrol edildi. Zabıta ekipleri kantin işletmecilerini de gıda güvenliği ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı. Ekiplerin öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla okul kantinlerine yönelik denetimlerini sürdüreceği bildirildi.
2: Şimdi öğrencileri de ilgilendiren bir zam haberi var değerli seyirciler. Tabii eğitim öğretim yılı başladı. Şimdi bazı öğrenciler servislerle gidiyorlar okullarına ve evlerine servisle dönüyorlar. Şimdi yeni dönemde servis ücretlerinin yüksek olduğu konusunda veliler şikayetçiydi. Şimdi dolmuşa ve halk otobüslerine zam geldi. Petrol fiyatlarındaki dengesizlik, özellikle de son dönemde Suudi Arabistan'da yaşanan durum, Suudi Arabistan'da petrol boru hattının bombalanması ve ayrıca o bölgede petrol ticaretinde önemli olan boğazlarda, Babülmendeb Boğazı'nda Husilerin bölgeye hakim olması, Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği bazı silahlı grupların petrol ticaretini engelleyici bir konuma gelmesi, İran'ın desteklediği silahlı grupların petrol ticaretini kontrol edebilecek seviyede bir konuma gelmesi ve İsrail'in desteklediği silahlı grupların o bölgede hem Hürmüz Boğazı'nda hem de diğer Suudi Arabistan'ın kıyısının bulunduğu Basra Körfezi bölgesinde İsrail'in desteklediği silahlı grupların petrol ticaretini, enerji akışını kontrol edebilecek konuma gelmesi. Bununla birlikte tabii Husilerin özellikle Suudi Arabistan yönetimine yönelik almış oldukları tavır ve Suudi Arabistan'ın Mekke'de dahil olmak üzere önemli kentlerine düzenledikleri füze ve İHA ve drone saldırıları ve Suudi Arabistan çöllerinde Suudi Arabistan askerleriyle Suudi Arabistan'ın kiraladığı paralı askerlerle Husiler arasındaki çatışmalarda petrol kuyularının ciddi zarar görmesi. Hatta öyle iddialar var ki Suudi Arabistan yönetimi neredeyse ülkeden kaçtı kaçacak. Suudi Arabistan'da yönetim düştü düşecek, krallık devrildi devrilecek şeklinde bir

0: baskı şu anda Suudi Arabistan'da yaşanıyor. Suudi Arabistan yönetimi de kendi vatandaşlarına güvenli bölgelere kaçın yönünde bir çağrı yapmış durumda. Şimdi tabii bu durum, yani petrol akışının enerji ticaretinin çok ciddi şekilde şimdilerde etkilenmesi ülkemizde de akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Ve bazı uzmanlar da uyarıyorlar, eğer bu durum böyle devam ederse gıda tedarikinde çok ciddi sorunlar yaşanabilir uyarısında bulunuyorlar. Hem bu uyarıyı ilgili yetkili kişilere ülkemizde yapmakla birlikte vatandaşlara da yapıyorlar. Durum aslında ciddi ama şimdiden bu ciddiyeti kötü sonuçlar doğurabilecek bir noktaya gelmeden engellemek lazım uyarısını ekonomistler, konuyu yakından bilen uzmanlar değerlendirip uyarılarını yapıyorlar efendim. Şimdi bu çerçevede tabii bir süredir de zaten konuşuluyordu toplu taşımaya zam gelmesi gerektiği konusunda. Çünkü özellikle dolmuş şoförleri neredeyse eylem yapacaklardı, kontak kapatacaklardı. Mersin'de bile bazı hatlarda dolmuş şoförleri ve araç sahipleri satılığa çıkarmışlardı hatlarını ve araçlarını.
1: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam tanıtır.

0: ilk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Işık.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
8: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
7: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
8: Telefon 0540 014 çift 033.
9: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan...

0: Otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
4: Hayırlı, verimli, bereketli bir av sezonu yaşamalarını, geçirmelerini Rabbimden niyaz ediyorum.
5: Niğde merkezli, aralarında Mersin'inde olduğu bazı kentlerde dolandırıcılara yüksek kar vaadiyle vatandaşları dolandıran kişilere operasyon yapıldı.
6: Niğde merkezli 8 ilde yüksek kazançlı yatırım vaadiyle vatandaşları 2 milyon 36 bin lira dolandırdıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber suçlarla mücadele ekiplerince 6 ay süren çalışmanın ardından Adana, Mersin, Diyarbakır, Mardin, Denizli, İstanbul, Bursa ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Biri hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde edildiği ileri sürülen suç gelirlerini kuyumcu üzerinden akladıkları da belirlendi. Olayla ilgili firari durumdaki bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
5: Antalya'da bir aileyi telefon dolandırıcıları aradı ama bu konuda o aile bilinçliydi. Telefon dolandırıcılarıyla konuşurken aile aynı zamanda da polisi bilgilendirdi. Polis de aileden istenen altınları ve parayı almaya gelen dolandırıcıları yakalamak için pusu kurdu. Polisin pusu kurduğunu fark eden dolandırıcılar kaçsa da yakalandı.
6: Antalya'da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan şüpheli vatandaşın 1,5 milyon liralık döviz ve ziynet eşyalarını almak isterken polise yakalandı. Mağdur MA telefonda kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan şüphelinin adının FETÖ'ye karıştığını söyleyerek kendisini baskı altına aldığını belirterek polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler mağdurun şüpheliyle görüşmeyi sürdürmesini sağladı. Yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını teslim almak için gelen HÇ polisleri fark edince kaçmaya başladı. Şüpheli ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. HÇ çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: Antalya'da yasa dışı bilgi edinme operasyonu yapıldı bir yazılım şirketine. Yazılım şirketinin 5 yöneticisi gözaltına alındı. Evlerinde, bürolarında ve araçlarında da arama gerçekleştirildi. Bu yazılım şirketinin sendikalara pazarladığı, sendikaların kullanımına sunmuş olduğu platformların aynı zamanda sendikaya üye olmayan üçüncü şahıslar hakkında bilgi

0: edinebilme amacıyla da kullanıldığı belirlendi.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli Aydo Yazılım Şirketi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. MIT'in incelemelerinde bazı sendika yazılımlarına sendika üyesi olmayan kişilerin bilgilerine erişim sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği belirlendi. Sistem üzerinden TC kimlik numaralarıyla kişilerin kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği veri tabanlarında 18 yaşından küçük kişilere ait kayıtların da bulunduğu tespit edildi. Sistem kayıtlarında NVI ibaresine de rastlanırken verilerin doğrudan nüfus ve vatandaşlık işleri sistemlerinden alınmadığı teknik incelemelerle belirlendi. Şirketin ayrıca Clock and Wise adıyla kurumlara kişisel verileri koruma kanunu kapsamında danışmanlık hizmeti verdiği ortaya çıktı. Sistemin hangi sendikalar tarafından ne ölçüde kullanıldığı ve verilerin hangi amaçla işlendiğine ilişkin incelemelerse sürüyor.
0: Mersin'de dahil olmak üzere 11 şehirde illegal sol örgütlere yönelik operasyon yapıldı.
1: İstanbul merkezli olmak üzere 12 ilde terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada MLKP, TKP, ML, TİKKO, DSİH, Kaldıraç ve MKP ile bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 52 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 8'inin yurt dışında, ikisinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. Diğer 42 şüphelinin yakalanması için İstanbul'da 25, aralarında Mersin'in de bulunduğu 11 ilde ise 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ve örgütsel dokümanların yanı sıra bir tabanca, iki şarjör ve 53 fişek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
0: Ülkemizde 22 şehirde Ailem Güvende operasyonu gerçekleştirildi ve bu operasyonlardan biri de Mersin'de yapıldı. Mersin'de de çok sayıda kişi gözaltına alındı ve gözaltına alınanlardan 28'i tutuklandı ve Mersin'de de LGBT konusunda çalışmalar yapan bazı dernekler arandı, yöneticileri gözaltına alındı, tutuklandı. O derneklerin internet sayfalarına ve sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirildi.
2: Kalkın. Birleştir, tamam. Birleştir ellerini arkada.
3: Odalara bak, başka var.
2: Uzada yapalım. Evet, tamam, öylece kal.
1: Mersin'de müstehcenlik ve fuhuş suçlarına yönelik düzenlenen Ailem Güvende operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Mersin'in yanı sıra Ankara, Sakarya ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 33'ü Mersin'de olmak üzere toplam 36 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i müstehcenlik, fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama gibi suçlardan tutuklandı. 8 şüpheli hakkındaysa adli kontrol kararı verildi. Öte yandan Mersin merkezde faaliyet gösteren iki dernek hakkında kapatma işlemleri için gerekli yazışmaların başlatıldığı bildirildi. Derneklere ait 14 internet sitesiyle 186 kişisel sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi.
0: Mersin'de çeşitli tarihlerde bazı iş yerlerini kurşunlayan yeni nesil mafya tetikçileri yakalandı.
1: Mersin'de bir siyasi parti ofisiyle iki iş yerini kurşunlayan ve yeni nesil suç örgütü içerisinde yer aldıkları öne sürülen 4 şüpheli tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada polis ekipleri 4, 5 ve 7 Eylül tarihlerinde Yenişehir ve Mezitli ilçelerindeki 3 ayrı silahlı saldırının şüphelilerini belirledi. Düzenlenen operasyonda ŞE, ED, MC ve AB yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda bir şüphelinin ise arandığı öğrenildi. Saldırılardan birinin güvenlik kamerası görüntülerinde motosikletle iş yeri önüne gelen iki şüpheliden birinin tabancayla ard arda ateş ettiği görüldü. Görüntülerde tutukluk yapan silahın yeniden doldurulduktan sonra ateş edilmeye devam edildiği anlar da yer aldı.

0: Değerli seyirciler, Avrupa Hareketlilik Haftası başladı ve bu hafta çerçevesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi de çeşitli etkinlikler düzenliyor. Şimdi canlı yayında kameralarımızı Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğe çeviriyoruz.
1: İsteyenin koluna altın bilezik, isteyene kariyer basamaklarında merdiveniz. Tarladaki tohumun filizinde, yayladaki kuzunun ayak izindeyiz. İsteklere, önerilere, şikayetlere bir dokunuş kadar yakın, bir telefon kadar uzakız.
2: İyi günler, Teksim Çağrı Merkezi'nden Özge Van. Nasıl yardımcı olabilirim sizlere?
1: 11.945 personel, 2.636 araçla hepimiz için her yerdeyiz. Memnuniyetle.
3: Bir şehir düşünün. İnsanların özgürce bisiklete bindiği, toplu taşımayla güvenle yol aldığı, herkesin rahatça hareket ettiği bir şehir. İşte o şehir Mersin. Ve şimdi sizlere Mersin'de hareketliliği nasıl dönüştürdüğümüzü anlatıyoruz. Çeşitlilik, uygun ücret ve güvenilirlik. Bisiklet yolları ve yaygın toplu taşıma hatları ile Mersin'de ulaşım seçeneklerini çoğaltıyoruz. Bisiklet aparatlı ve engelliler için elverişli araçlarla şehirdeki herkes kesintisiz ulaşım imkanına sahip oluyor. Öğrencilere uygun ücret ve gittiği yere kadar öde sistemiyle adil erişimi güçlendiriyoruz. Teksim uygulamasıyla yolculuklarda veri güvenliğini garantiliyoruz. Kapsayıcılık. Ulaşımı birlikte tasarlıyoruz. Elektrikli otobüsler, akıllı sistemler ve evden okula güvenle pedalla projeleriyle yenilikleri hayata geçiriyoruz. 13 ilçemizdeki koordinasyon merkezlerimiz ve kente sözümüz var toplantılarıyla vatandaşlarımızın taleplerini dinliyor, çözümleri ortak akılla üretiyoruz. Yerel, bölgesel, büyükşehir. Mersin-Adana tren hattını belediye otobüsleri ve dolmuşlarla tamamlıyoruz. Akıllı kavşaklar ve trafik çözüm merkeziyle trafiği rahatlatıyoruz. Yayla ve sahil bölgelerinde yaz aylarında seferleri artırarak herkesin ulaşımını kolaylaştırıyoruz. Nesiller arası adalet. Etkinlik ve festivaller için ek seferler düzenliyor. Mersin Kız Yurdu Tarsus Üniversitesi arasında ek hat ile öğrencilerin ulaşımını güçlendiriyoruz. Mervis ve bisiklet kitleriyle bisikletli ulaşımı yaygınlaştırıyoruz. Taşı Yanım ile öğrencilere kent içi hareketlilik, engelsiz ulaşım uygulaması ile engelli bireyler için erişilebilir ulaşım sağlıyoruz. Trafik Eğitim Parkı ve Çocuk Sokağı ile erken yaşta güvenli hareket ve trafik bilincini geliştiriyoruz. Kırmızı Lacivert Kent Meydanı gibi alanlarla her yaştan vatandaşın kent yaşamına katılımını destekliyoruz. Kısa, orta ve uzun vadeli planlama çalışmalarımızla bugünü geleceğin ihtiyaçlarını gözeterek planlıyor, daha yeşil, adil ve erişilebilir bir hareket

0: Lirik mirası bırakıyoruz. Herkes için ulaşım, herkes için hareketlilik.
1: Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı.
2: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam kazandırır.

0: ilk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
12: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir

0: mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç, güvenin yönü belli.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve kent ulaşımına önemli katkı sunacak halk hattı kavşağı, özellikle tır ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı bölgede yaşanan trafik sıkışıklığına kalıcı çözüm sunuyor. Mersin'in şimdiye kadar yapılan en büyük hattı kavşağı olma özelliği taşıyan halk hattı kavşağı, yurttaşlara kaliteli yollarda seyahat etme fırsatı da sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi üniversite eğitimi için kente gelen öğrencileri Mersin ve Tarsus otogarlarında kurulan standlarda karşılayarak gençlere yönelik hizmet ve projeler hakkında bilgilendirme yapıyor. Otogarlarda öğrencilerle bir araya gelen büyükşehir ekipleri, başta barınma, beslenme, ulaşım ve eğitim olmak üzere gençlere yönelik sosyal destekler hakkında bilgi veriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiye ve yetiştiriciye sunduğu destekler devam ediyor. Bu kapsamda yapılan katkılar küçükbaş hayvan, yem, balıkçılık malzemeleri ve makina ekipman desteği ile sürüyor. 17 Eylül Perşembe günü saat 17'de gerçekleşecek olan ve Başkan Vahap Seçer'in de katılacağı dağıtım töreni Karaduvar Balıkçı Barınağı'nda düzenlenecek. Kasaplar Çarşısı, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek restorasyon çalışmalarıyla yeniden kent yaşamına kazandırılmaya hazırlanıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında inşa edilen ve yıllar içerisinde yapılan müdahaleler, eklentiler ve tahribatlar nedeniyle özgün mimari karakterinin bir bölümünü kaybeden Kasaplar Çarşısı, restorasyonla birlikte tarihi dokusuna uygun biçimde yeniden ele alınacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke'nin Atakent Mahallesi'nde 10 üreticiye toplam 10 bin adet enginar yumrusu dağıttı. %100 hibeli destek kapsamında üreticiler hem yeni bir ürünü toprakla buluşturacak hem de 2 yıl sonra aldıkları miktardaki yumruyu büyükşehire teslim ederek desteğin başka üreticilere ulaşmasına katkı sunacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çocukların sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyen etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda 14-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Çocuk Şenliği, Babil Su Sporları Merkezi önünde çocukları buluşturuyor. Çocuk Şenliği'nde geleneksel çocuk oyunlarıyla akıl ve zeka atölyeleri yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 15-30 yaş arası halk oyunları ikinci dönem kursu için kayıtlar başladı. Kursta Anadolu'nun farklı yörelerine ait oyunlar öğretilirken hem kültürel miras yaşatılıyor hem de sanatın birleştirici gücünde buluşuluyor. Kursla ilgili detaylı bilgi ve kayıt için iletişim telefonu 0324 533 21 54 0324 533 21 43. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: ilk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Busem.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyasında.

0: 0533-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yargı alanında kapsamlı bir dönüşüm başlatılacağını açıkladı. Gürlek çalışmaların vatandaşların adalete daha hızlı ve etkin şekilde ulaşmasını amaçladığını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ailelere yönelik eğitim çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Göktaş, aile ve nüfus 10 yılı kapsamında vatandaşların ihtiyaç duyduğu bilgi ve desteğe daha kolay ulaşmasını hedeflediklerini belirtti. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin usulsüzlük iddiasıyla görülen davada duruşma ertelendi. Aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava 21 Ekim'e ertelendi. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki belediyeye yönelik rüşvet soruşturmasının 4. operasyonunda 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 29'u tutuklanırken 11 kişi adli kontrolle, 1 kişi ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında inceleme başlatıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dizi örgütsel propaganda iddiası nedeniyle mercek altına alındı. TÜİK, Temmuz 2026'ya ilişkin ücretli çalışan verilerini açıkladı. Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerinde çalışan sayısı yıllık bazda artarak 16.393.563'e ulaştı. Gazze'de İsrail saldırılarında zarar gören 6 katlı binanın çökmesi sonucu 5'i çocuk 11 Filistinli yaşamını yitirdi. Olayda 14 kişi yaralandı. Mersin'de Sporbüs projesi kırsal ve dezavantajlı bölgelerdeki çocukları farklı spor dallarıyla tanıştırıyor. Antrenörler eşliğinde etkinliklere katılan çocukların sportif yetenekleri de keşfediliyor. Mersin'e üniversite eğitimi için gelen öğrenciler Meşot ve Taşdi'de kurulan standlarda karşılanıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri gençleri barınma, beslenme, ulaşım ve eğitim alanlarındaki destekler hakkında bilgilendiriyor. Tarsus Belediyesi Belen ve Yunusoğlu mahallelerinde toplam 3200 metrekarelik alana parke taşı döşedi. Çalışmalarla yollar yenilenerek mahalle sakinlerinin ulaşımının kolaylaştırılması sağlandı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde orman ürünlerini izinsiz alan iki kişi suçüstü yakalandı. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, emekli polis memurlarını makamında ağırladı. Aktaş, meslektaşlarına emeklilik dönemlerinde başarılar diledi. Aktaş ayrıca yeni eğitim öğretim yılı kapsamında Akdeniz ilçesindeki bir ilkokulu ziyaret etti. Aktaş sınıfları gezdi ve yeni dönemin hayırlı olmasını temenni etti. Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 ayrı kasten yaralama ve öldürmeye teşebbüs suçundan aranan YP polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin adresinde 4 tabanca, 31 fişek ve 28 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Mersinli tekvandocular Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Multi Oyunları'nda önemli başarılara imza attı. Esma Nur Geyik ikinci olurken Ceren Çetinel ve Elif Yetkin organizasyonu üçüncü sırada tamamladı. Çetinel elde ettiği dereceyle Ümitler Avrupa Tekvando Şampiyonası'na katılma hakkı kazanırken Yetkin de Avrupa sıralamasındaki yerini yükseltti. Formula 1'in 2027 Dünya Şampiyonası takvimi açıklandı. Türkiye Grand Prix'si 1-2 Ekim'deki antrenman ve sıralama turlarının ardından 3 Ekim 2027'de İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: etti.
1: Busem Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi ile hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: oku. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Ödavat ve Tarım Makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
2: ABM Yapı Market açıldı.
1: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
2: ABM Yapı Market'te.
1: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
2: Hırdavat ve Tarım Makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
1: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı, Gürbüz Elektrik yanında.
3: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
3: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 0
5: 33. 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden

sitede takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

Sanki her gün adımdan bir harf atıyor hayat, ben siliniyorum. Tanıdık sesler eksiliyorlar, bir gün geçermiş öyle diyorlar.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
5: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
7: Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü

Teknoloji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33. 233 60

0: Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle, mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
4: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
6: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
4: Telefon 0540 014 çift 033.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
12: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi.

0: Caddesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017. Barış Otocam.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da.

0: makine satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yeni dönem başlar,
2: eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Ödavat ve tarım makinelerinde Mersin'in en büyük yapı marketi
8: ABM Yapı Market açıldı.
7: Akülü budama makasları, ilaçlama makineleri, motorlu ve akülü testereler, zeytin hasat makineleri ve daha fazlası
8: ABM Yapı Market'te.
7: Tanıtıma özel bu fırsatlar kaçmaz. 2 akülü şarjlı matkap sadece 590 lira. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. Zeytin toplama makineleri ise 5000 liradan başlayan fiyatlarla satışta.
8: Hırdavat ve tarım makinelerinde aradığınız ne varsa ABM Yapı Market'te.
7: Yerimiz Akbelen Bulvarı, Şehitlik Kapısı karşısı Gürbüz Elektrik yanında. Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
7: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
8: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde, raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolu.

0: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
0: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit, Akçay, Bodrum ve İzmir güzergahlarında sevdiklerinizle tatilinize ve hayallerinize güvenle ulaşın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat. Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602. Sevgili öğrenciler, değerli veliler, İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Türkiye'nin en büyük mesleki teknik lisesinde %100 devlet destekli eğitim İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'nde. Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve kayıt avantajlarından yararlanın. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Toroslar Mezarlık Kavşağı'nda. Telefon 0506 035 34 33.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle, mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır. Busa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Güney Akdeniz seyahatte yolculuklarınız daha konforlu, daha güvenli. Anamur, Alanya ve Antalya güzergahında gerçekleşen yolculuklarda yolculuğun keyfini Güney Akdeniz seyahat ayrıcalığıyla yaşayın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
6: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 32 74.
7: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
8: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: bir halinsin.
1: Parmaklıkmış resimler, sarar bütün bedenimi, hüzün gam gider, sarar bütün bedenimi, hüzün.

Artık biliyorum beni sevmediğini. Eskiden baktığın gibi bakmıyorsun. Olsun be güzelim, olsun, canın sağ olsun.